Tamam ismini yar senin her sözünden gönül evim bir an oldu neredesin? Yüreğimde var ayrılık sızısı, bilmezler ki mutlu sanar kimisi. Bu çarpan kalbimin sensin ulan, sensin yarısı. Gönül evim bir an oldu neredesin? Buyur hocam.

şu anda Oğuz FM dinlemektesiniz. Bu sese kulak verin. Bu sese kulak verin. Aklından geçen müzik birazdan senin için Oğuz FM'de. Dinlemede kal. Dinlemede kal.

olayım. Akan sularınla ben de geleyim. Sakal seni cımbız ile yolayım. Bir kız bana hem mi dedi neyleyim. Bizim elde hurum olur uç olur. Sızlaşır bozkırları aç olur. Bir yiğide hem mi demek güç olur. Bir kız bana hem mi dedi neyleyim.

0: Gülpar Renault'la ikinci elde tüm kuralları değiştiriyoruz. 6 ay garantili her marka ve model araçlarımızla sizlerleyiz. Noter masrafı, muayene, ekspertiz raporu bizden. Hem de peşinatsız, uzun vadeli, sıfır ve düşük faizli kredi ve kredi kartına taksitlendirme seçenekleriyle. Gülpar ikinci el yeni showroom'umuzu mutlaka görün. 1. Şube Gülpar Renault Dacia Plaza, Orta Sanayi Ana Tamir Fabrikası karşısı numara 13, Belikgazi Kayseri, telefon 336-24-27. 2. Şube Gülpar Renault Dacia Plaza, Anbar Mevki 12. Kilometre, telefon 311-54-14, Belikgazi Kayseri, pazar günleri açığız.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Yozgat'ın sesi Oğuz FM.

0: Merhaba arkadaşlar. Ami Amaro ve Aziz Deniz'in katkılarıyla olan Aşkına Memnun adlı klibimizin kamera arkası görüntülerini izledik. Bugün yalnız değilim. Alfinans Deutsche Vermögens Beratung direktörü Aziz Deniz de yanımda. Evet.
1: Evet, ben de hepinizi selamlıyorum. Ami Amaro ile yine güzel bir başarıya imza attık. Pandemi sürecinde yenilikler elde ettik. Bu sürpriz çalışmalarımızı en yakın zamanda sizlere sunacağız. Sizlere şimdiden hayırlı bayramlar dileriz.
0: Büyüklerimizin ellerinden,
1: küçüklerimizin gözlerinden öperiz.
0: Ben zaten bayramın ilk günü klibimle birlikte sizlerle olacağım. Bu yeni klip müjdesinden sonra ona 1-2 yudum Ami Amaro'ya ne dersin?
2: Yozgat'ın sesi Oğuz FM.

0: Günaydın, 22 Temmuz 2026 Çarşamba sabahındayız. Birinci sayfa programına hoş geldiniz. Bir sıcak gelişmeyle programımıza başlayacağız. Sonrasında detay haberleri, son dakika gelişmelerini ve gündeme dair önemli haberleri radyonuzda, programımızda sizlere aktaracağız. İşte sıcak gelişme. Cumhuriyet Halk Partisi'nde dün Özgür Özel grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Cumhuriyet Halk Partisi'ne veda niteliği taşıyan konuşmasında yeni parti için bugünü işaret ederek çalışmalara başlayacaklarını belirtti. İşte sıcak gelişme haberimizde Özgür Özel'in öne çıkan açıklamaları sonrasında birinci sayfaya devam edeceğiz.
1: Bu ülkenin yarınları için siyasette ateşten bir gömleği hep beraber giyiyoruz. Partimiz butlanla, yargı kollarıyla saray duvarları arasına sıkışmış bir esaretin, bir işgalin altındadır. İşgal altında olan Atatürk'ün mirasını korumanın sorumluluğu da artık bizim omuzlarımızdadır. Biz binayı terk ettik ama çıkarken mirası, emaneti alıp da çıktık. Miras bizdedir, yetki bizdedir, görev bizdedir. İşgal altındaki İstanbul'da saray kuklası bir paşa olmak yerine ölümü göze alıp Anadolu'ya geçip kurtuluş mücadelesini veren Mustafa Kemal Atatürk'ün gösterdiği yol bizim yolumuzdur. Teknik işlemlerin ardından milletvekillerimizle birlikte yeni kuracağımız partimizde hiç şüpheniz olmasın ki açık ara farkla Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ana muhalefet partisi oluyoruz. İktidar partisi grup kürsüsüne kavuşmanın da gününü sayıyoruz. Yarın sabah kimse belediye başkanına sen niye geçmedin, belediye meclis üyesine hala niye buradasın demesin. Bu iktidar yürüyüşünde ne Ekrem İmamoğlu'nu geride bırakırız, ne Mansur Yavaş'ı, ne Zeydan Karalar kalır Adana'da, ne Vahap Seçer Mersin'de. Ben yeni partide yokum. Özgür Özel'le arkadaşlarıyla birlikte değilim diye kulağınızla duymadığınız herkes emin olun ki bizimle birliktedir. Atatürk'le sorunu olmayan, Cumhuriyet'le sorunu olmayan tüm demokratları Türkiye İttifakı'nda kucaklamaya, birlikte iktidara yürümeye davet ediyorum. Bu büyük yürüyüşe, bu yeni yürüyüşe hazır mısınız? Yolları kapadılar. Yeni bir yol açmaya var mısınız? Yeni yolu açıyoruz. İktidara yürümeye var mısınız? Haydi bakalım. Yolunuz açık olsun. Yeni yolda hep birlikte yürüyeceğiz.

Efendim, birinci sayfa programı başladı. Birinci sayfa programında sizlere önemli haberleri aktarmayı sürdürüyoruz. Özgür Özel'in dünkü grup toplantısındaki konuşmasıyla yeni parti için geri sayım başlamış oldu. Özgür Özel'in açıklamaları sonrası Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa eden ilk kişi ise İzmir Milletvekili Murat Bakan oldu. CHP'de ilk etapta 80 milletvekilinin istifa edeceği kulislerde konuşulurken bu sayının 100'ün üzerine çıkması bekleniyor. Eğer bu gerçekleşirse Özgür Özel'in kuracağı yeni partinin mecliste en çok sandalyeye sahip ikinci parti olması bekleniyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 135 milletvekili var. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 135 sandalyeye sahip Cumhuriyet Halk Partisi. Yeni partinin kuruluş dilekçesinin önümüzdeki hafta İçişleri Bakanlığı'na verilmesi beklenirken ilk il başkanlığı binasının da Samsun'da açılacağı öne sürüldü. Yeni partinin kuruluş dilekçesinde de 90'dan fazla milletvekilinin imzası olacağı belirtiliyor. Dün Özgür Özel'in yeni partiyi açıkladığı dakikalarda mutlak buttan kararıyla Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı'na tekrar gelen Kemal Kılıçdaroğlu ise ilk kez sokağa indi, esnaf ziyareti gerçekleştirdi. Ankara Rüzgarlı Sokak'ta esnafı ve bir kooperatifi ziyaret eden Kılıçdaroğlu, gazetecilerin ısrarlarına rağmen soru almadı. Özgür Özel'in yeni parti sorularına sessiz kaldı.

Haber başlıkları, detay haberleri, son dakika gelişmelerini sizlere aktarmayı sürdürüyoruz. Birinci sayfa programı sürüyor değerli dinleyenler radyonuzda. İran'dan gitmiyoruz bu açıklamalar. Amerika Başkanı Donald Trump'a ait. Savaş Orta Doğu'ya yayılıyor, Kızıldeniz'de tehdit deniliyor. Amerika ile İran arasındaki savaş Orta Doğu'daki ipleri germeye devam ediyor. Katar ve Ürdün, Yemen'deki İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'a karşı abluka tehdidiyle Suudi Arabistan'ı Yemen halkını abluka altında tutma ve deniz seyri seferini engellemekle suçlayan açıklamalarını kınadı deniliyor. Devrim muhafızlarının açıklamaları var. Amerikan radarlarını vurduklarını açıklamışlar. Amerika ise İran saldırılarında ölen 3. askerinin kimliğini açıkladı. Irak'ta Amerikan Başkonsolosluğuna İHA saldırısı gerçekleşti. Bahreyn'de sirenler çaldı. Irak basını Erbil'de patlama sesleri duyulduğunu aktardı. Amerikan basını ise Pentagon bütçesi hızla tükeniyor açıklamasını yaptı. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ise İran İçişleri Bakanı Mümini ile bir görüşme gerçekleştirdi ve dün akşam saatlerinde Husiler 6 geminin geçişini engellediklerini duyurdular. Durum böyle. Bakalım Orta Doğu'daki bu gerilim ve Kızıldeniz'e ulaşabilen Husilerin hamleleri karşısında Amerika ve müttefiklerinin neler yapacağı ise merak konusu değerli dinleyenler. Ahbap Derneği soruşturmasında tutuklanmıştı Oğuzhan Uğur, Haluk Levent ile aynı cezaevine konuldu deniliyor. Gülistan Doku soruşturmasında yeni delil ve tespitlere ulaşıldı. Eski vali Tuncay Soner'in eşi Handan Soner dahil 15 şüpheli gözaltına alındı. YKS sonuçları açıklandı. TYT birincisi Miraç başarısının sırrını açıkladı deniliyor. Kahramanmaraş'taki okul saldırısında yeni gelişme haber başlıklarımızdı.

0: Yola güvenle çıkmak için siz de Demirtaşlar Oto Tamir Bakım Servisine gelin. Aracınızı uzman ellere emanet edin. Yakıt tasarrufu ve aracınızın performansını arttırmak için özel makinelerimizle partikül ve katalizör temizliği yapıyoruz. Muayene öncesi hazırlık, fren testi, klima gazı, tüm marka model araçlarımızın periyodik bakımı, ön takım, fren, klima, yağ bakımı, sıvı bakımı ve tamirat işlerinde garantili işçiliğimizle hizmetinizdeyiz. Demirtaşlar Oto Tamir Bakım Servisi, Sanayi Sitesi, S Blok, No 1A, Akdağ Madeni. İletişim Hasan Demirtaş, 0535 309 1957. Burak Demirtaş, 0507 600 1389. Çekici Hizmeti ve Yol Yardım İletişim Ali Demirtaş, 0542 798 0495.
1: Akdağ Madeni'nin en bol çeşitli ve en uygun fiyatlı demir toptancısı Ünsal Saç Metal'de A2 kalite profil, hadde demir, NPU satışlarımız başlamıştır. İstenilen ölçüde trapez saç imalatı ve sandviç panel bayiliğimizle her ebatta ve her kalınlıkta satışımız da başlamıştır. Demir, saç, profil, köşe bent, çelik çatı malzemeleri ve hırdavat çeşitlerimizle Akdağ Madeni'nde bol çeşit ve uygun ödeme seçenekleriyle yerel piyasaya yön vermeye devam ediyoruz. Ünsal Saç Metal, Yeni Sanayi Sitesi, D Blok, numara 73 ve 74, Akdağ Madeni, Yozgat'ta. İletişim, Ünsal Duru, 0354 315 10 16, 0535 394 16 68.
2: Güveninizle var olan, dürüstlüğüyle büyüyen Akücüm Akü mağazalarında Varta, Boş, Mutlu, İnci, Yiğit, MacPower ve birçok akü markamız, Yiğit Akü, MacPower Akü, İç Anadolu ve Karadeniz bölgesi distribütörlüğümüz ve bölgenin tek yetkili Varta, Boş satış ve servis noktasıyız. Yerköy, Sorgun, Yozgat, Kırşehir ve Ankara şubelerimizde en uzun ömürlü, en kaliteli ve en uygun fiyatlarla akülerimiz direkt fabrikadan aracınıza. Tüm akülerimiz garantili olup toptan fiyatına perakende satışlarımız devam ediyor. Akücüm Akü Mağazaları Ankara Şubesi, Şaşmaz Sanayi Sitesi 2520. Sokak Etimeskut. Telefon 0501 140 6606. Kırşehir Şubesi, Basın Anıtı, Kılıçlı Köprü Sanayi Yolu Üzeri, Şok Market Yanı. Telefon 0532 489 6640. Yozgat Şubesi, Cemil Çiçek Bulvarı, Divanlı Yolu, Şehitler Fen Lisesi Yanı. Telefon 0543 805 4066. Sorgun Şubesi Sanayi Camii yanı Esport AVM 6. Telefon 0544 813 4066. Yerköy Merkez Sanayi Sitesi Camii altında. Telefon 0533 352 7890. Akü spotçudan değil, akü, akücüm akü mağazalarından alınır. Bize sormadan akü alıp da üzülmeyin.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Evet, haber başlıklarımıza göz atalım. Birinci sayfada hangi haberler, dünden bugüne yansıyan birinci sayfa haber başlıkları ve detaylarını sizlere aktaralım değerli dinleyenler. UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu ilk maçında Fenerbahçe sahasında Polonya ekibi Górnik Zabrze'yi 1-0 yenerek avantaj sağladı deniliyor. Fenerbahçe'nin bu sezon resmi maçlardaki ilk golünü ise 37. dakikada Anderson Talisca frikikten kaydetti. Fenerbahçe'nin yeni transferleri Ake ilk 11'de başladı. 45 dakika forma giydi. Mason Greenwood ise 83. dakikada oyuna girdi. Bir diğer yeni transfer Vedat Muriç ise sakatlığı nedeniyle kadroda yer almadı deniliyor. Fenerbahçe'nin muhtemel rakibinin belli olacağı eşleşmede Sturmgraz Hertz'i ilk maçta 4-0 mağlup etti denilmiş. Kadıköy'de dün akşam oynanan müsabaka kapalı gişe olarak öne çıkıyor. Ayrıca dün yaklaşık 700 Polonyalı taraftarın da Kadıköy'de takımlarını desteklediklerini açıklayalım değerli dinleyenler. İran savaşı nedeniyle Amerika bütçesi haftalar içinde tükenecek deniliyor. Amerikan basını duyurdu, Pentagon bütçesinin eridiği belirtiliyor. İsmail Kartal yabancı kuralı 12+2 olabilir açıklamaları var. Bursa İnegöl'de devrilen traktörün altında kalan bir kişi hayatını kaybetti. Bingöl'de iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında iki kişi yaralandı. Eskişehir'de TUSAŞ fabrikasında yangın çıktı. Detayları biraz sonra aktaracağız. Yine İzmir merkezi bahis operasyonu var. Detayları aktaracağız. Muğla'da motosiklet sürücüsü kontrolden çıkarak devrildi. Sürücü hayatını kaybetti deniliyor. Irak'ta Amerikan Başkonsolosluğuna İHA saldırısı denilmiş. Cumhuriyet Halk Partisi'nde 7 ilçe yönetimi görevden alındı. Gürsel Tekin İstanbul'daki 7 ilçe başkanı ve yönetiminin görevden alındığını açıklamış değerli dinleyenler. Rehabilitasyon merkezinde skandal olay deniliyor. İstanbul Büyükçekmece ilçesinde özel bir eğitim kurumunda 10 yaşındaki çocuğa şiddet uygulandığı iddiasıyla gözaltına alınan öğretmen çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı denilmiş. Detayları ve daha fazlasını sizlere aktarmayı sürdüreceğiz. Ayrıca Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Somali tezkeresinin de kabul edildiğini belirtelim değerli dinleyenler.

Evet, devam ediyoruz birinci sayfa haberlerini sizlere aktarmaya değerli dinleyenler. 22 Temmuz Çarşamba sabahındayız. Radyonuzda birinci sayfa programı sürüyor. Ben program yapımcınız ve sunucunuz Cem Pehlivan. Cumhuriyet Halk Partisi'nde tarihi grup toplantısı deniliyor. Özgür Özel yeni partinin kuruluşunu resmen açıkladı. Bu yeni yürüyüşe hazır mısınız ifadelerini kullandı. Cumhuriyet Halk Partisi grup toplantısında yeni parti kuracaklarını resmen açıklayan Özgür Özel, yeni partimizi milletimizin seçtiği ona yetkisine emanet ettiği milletvekilleriyle ilk adımını atarak kuruyoruz. Hiç şüpheniz olmasın ki açık ara farkla Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ana muhalefet partisi oluyoruz ve ilk seçimlerde de iktidar olacağız ifadelerini kullanmış Cumhuriyet Halk Partisi grup toplantısında Özgür Özel değerli dinleyenler. Kahramanmaraş'ta bir ortaokulda 9 öğrenciyle bir öğretmenin hayatını kaybettiği, 15 öğrencinin ise yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin soruşturma tamamlandı. Okul saldırısını gerçekleştiren İsa Aras Mersinli'nin babası Uğur Mersinli hakkında olası kastla öldürmeye teşebbüs, annesi Peyman Pınar Mersinli hakkında ise bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma suçlarından iddianame düzenlenmiş, iki şüpheli hakkında iddianame deniliyor. Gerçekten üzücü bir hadiseydi. Son yılların en üzücü hadiselerinden, üzücü olaylarından birini yaşamıştık değerli dinleyenler. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, DEM Parti eş genel başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakıran'la çerçeve yasayla ilgili görüşmek üzere bir araya geldi. DEM Parti'den görüşmeye ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan hakkında özgür çalışma ve iletişim koşullarının sağlanmasının hayati önemini bir kez daha belirttik ifadelerine yer verilmiş değerli dinleyenler.

Efendim devam ediyoruz. Sıcak gelişmeler, önemli birinci sayfa haberleri, detay haberleri, haber başlıklarını sizlere aktarmayı sürdürüyoruz. Özgür Özel'in kuracağı yeni partinin ilk il binası Samsun'da tutuldu deniliyor. Buranın önünde bir konuşma gerçekleşti. Bu binanın önünde bir konuşma gerçekleştirildiği belirtiliyor. Cumhuriyet.com.tr'de seçilmiş Samsun İl Başkanı Mehmet Özdağ'ın açıklamaları var. İktidar umudumuzu yanımıza aldık. Hiç kimsenin, hiçbir makamın, hiçbir kararın bu umudu kırmasına izin vermeyeceğiz. Yeni bir yürüyüşü başlatıyoruz ifadelerini kullanmış değerli dinleyenler. Başsavcılıklardan Gülistan Doku soruşturmasına ilişkin açıklama, yeni delil ve tespitlere ulaşıldı deniliyor. Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı, korucuların Gülistan Doku'nun cansız bedenini gömdüğü veya yok ettiğine ilişkin delillere ulaşıldığını aktardı. Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı ise gözaltına alınanların Doku'nun gebe kalma şüphesiyle Tunceli Devlet Hastanesi'nde muayene ve tedavi gördüğüne ilişkin kayıtların silinmesinde etkin rol oynadığını kaydetmiş değerli dinleyenler. Tunceli'de 5 Ocak 2020 yılından itibaren haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili yürütülen soruşturmada geçtiğimiz gün 15 şüphelinin daha gözaltına alındığını bir kez daha belirtelim değerli dinleyenler. Yalova'da üzücü bir hadise yaşandı. Yalova'da eğitim gören askeri okul öğrencileri geçtiğimiz gün hastaneye kaldırıldı. İlk belirlemelere göre güneş çarpması nedeniyle bir askerin şehit olduğu, 3 öğrencinin ise tedavisinin devam ettiği aktarıldı. Diğer yandan Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olaya ilişkin bir soruşturma başlatıldığı belirtilmiş. Şehit kardeşimize Allah'tan rahmet diliyoruz, yaralılara acil şifalar diliyoruz.

Evet, yavaş yavaş programımızın sonlarına yaklaşıyoruz. Değerli dinleyenler, haber başlıkları, detay haberleri, sıcak gelişmeleri sizlere aktarmayı sürdürüyoruz. Kocaeli Spor'da basın sözcülüğü görevine Haşmet Uçar getirildi deniliyor. Kayseri'de kasten öldürme suçundan hakkında kesinleşmiş, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası bulunan firari hükümlü polisin operasyonuyla yakalandı denilmiş. Fenerbahçe'nin muhtemel rakibi Sturm Graz farklı kazandı deniliyor. İran'dan Amerika'ya nükleer santrallere saldırı uyarısı yapılmış. İran Silahlı Kuvvetleri'nin savaşı yürüten birimi Enbiya Merkez Karargahı, Amerika'nın İran nükleer santrallerine saldırı gerçekleştirmesi halinde bu girişimi bölgedeki savaşın genişletilmesi olarak değerlendireceklerini açıklamış. Traktör altında kalan sürücü hayatını kaybetti. Bingöl'de trafik kazası, 2 kişi yaralandı deniliyor. Eskişehir'de bulunan TUSAŞ Motor Sanayi AŞ yerleşkesinin imalat bölümünde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, AFAD, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. 1. Anajet üstünden gelen askeri ekiplerin de katıldığı söndürme müdahalesi aralıksız sürüyor denilmiş. Güvenlik amacıyla fabrika personeli tahliye edilirken Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz da incelemelerde bulunmak üzere olay yerine geldi deniliyor ve mevcut yangının kısmen kontrol altına alındığını ve soğutma çalışmalarının sürdüğünü aktaralım. Gece boyu söndürme çalışmaları sürdü. İzmir merkezi 4 ilde yasa dışı bahis sitelerine para transferine aracılık eden ve finans evi olarak adlandırdıkları adreslerde yaklaşık 2 milyar liralık para trafiği yürüttüğü tespit edilen suç örgütüne yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 34 şüphelinin gözaltına alındığı aktarılmış.

0: Lezzetin ve keyfin yeni adresi Bremen Cafe Sorgun'da açıldı. Nefis Bremen pizzaları, doyurucu hamburgerler, ızgara köfteler, çıtır tavuklar, köri soslu makarnalar, enfes pasta çeşitlerimizle sizlerin hizmetindeyiz. Keyfin vazgeçilmezi, nargile çeşitleri, soğuk ve sıcak kokteyller ile unutulmaz anlar yaşamak için doğru yerdesiniz. Lezzet, keyif ve sohbetin buluşma noktası Bremen Cafe, Sorgun'da Termal Otel karşısında.
1: Çetin Kardeşler Tarım Makineleri çekerek ve bölge halkımızın hizmetinde TKDK hibe destekli banka anlaşmalı satışlarımızla kendi üretimimiz olan çift helezonlu 3

0: Kişiye özel, istenilen tonajda tek dingil, çift dingil, damperli, dampersiz, römork imalatı, lastikli su tankeri ve birçok tarım makinesi imalatımızın yanı sıra demir, sac, profil, trapez, NPI ve NPU, çelik çatı malzemeleri, hırdavat malzemeleri satışıyla da bölge halkımızın hizmetindeyiz. Eski römorklarınız ve zirai aletleriniz değerinde alınır ve satılır. Çetin Kardeşler Tarım, Mevlana Mahallesi, Fuat Oktay Bulvarı numara 24 Taksim A, çekerek Yozgat. Telefon 0539 458 51 72 www.çetinlertarım.com. Evine kalite katmak isteyenler buraya.
1: Cebinizi yakmadan evinizi baştan sona yenilemek ister misiniz? Ama pahalıya değil, çok uygun fiyata. Kaliteden ödün vermeden çılgın fiyatlarla.
0: Yeni sezon perdeler, rengarenk halılar, mutfağınızı şenlendirecek züccaciye ürünleri, ev tekstili ve daha fazlası sizleri bekliyor.
1: Hepsi kalite, hepsi uygun fiyatlar. Tabii ki Perdecim Home konseptte.
0: Akdağ Madeninde hem şık hem de hesaplı alışveriş için adres belli.
1: Perdecim AVM, İstiklal Caddesi, Hanlar Sokak'ta.
0: İletişim 0535 836 0312 0536 715 88 77.
2: İlçemizin tanınan ustası Murat Vural, Bay Fön erkek kuaförüyle yeni yerinde kapılarını açtı. Yarım asra yaklaşan deneyim, usta eller ve profesyonel dokunuşlarla şimdi yeni adresinde modern konseptiyle sizleri bekliyor. Şıklığına ve bakımına önem veren erkeklerin adresi Bay Fön erkek kuaförü, 2. Sakarya Caddesi, numara 48 A, Akdağ Madeni. İletişim Murat Vural, 0531 850 3302 0531 850 3302.
0: Çorum Turbo Tamir Servisi şimdi Sorgun'da. Turbo tamir bakım işleriniz için artık uzaklara gitmenize gerek kalmadı. Çorum Turbo Servisini Sorgun'a getirdik. Aracınızın markası ne olursa olsun tercihiniz Çorum Turbo olsun. Her marka ve model araçlarınızın turbo tamiri, revizyon ve bakımını en hızlı şekilde, orijinal ve garantili parçalarla en uygun fiyata Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi'nde 25 yıllık tecrübemizle yapıyoruz. Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi, Ankara Bulvarı, Bizim Toptan Yanı Sorgun'da. İletişim 0536 671 1153 0536 671 1153.
2: Şahane fırsatlar, cüzdan dolusu fiyatlar Atak AVM'de sizleri bekliyor. Reyonlarımızı yeniledik, yeni sezon bol çeşit ürünleri sizlerin beğenisine sunduk. Erkek tişörtleri, bayan penyeler, şalvarlar, nevresimler, yastık yüzü, eşarp modelleri, şallar, tunik ve birçok üründe. Büyük kampanyamızla hem kaliteli, hem uygun fiyat, hem de bin bir çeşit ürünlerimizle halkımızın her daim yanındayız. Atak AVM, Davut Atak ve oğulları. Adres İstiklal Caddesi, Büyük Cami karşısı Akdağ Madeni.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

Evet, bir kez daha aktaralım. Eskişehir'de kurulu TUSAŞ Motor Sanayi AŞ yerleşkesinde yangın çıktı. Gece saatlerinde yangının söndürülmesi için tüm ekipler var gücüyle çalışmalarını sürdürdü. Kısmen kontrol altına alındı yangın. Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün ise çıkan yangına havadan ve karadan müdahale edildiğini belirtti. Dün akşam saatlerinde can kaybımız bulunmamaktadır dedi. Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları ise sürmektedir açıklamasını yapmış. Sıcak bir gelişme. Bu gelişmeyi bir kez daha aktaralım sizlere değerli dinleyenler. Türk askerinin Somali'deki görev süresi 2 yıl daha uzatıldı. Söz konusu tezkere Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edildi deniliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pedro Sanchez'le bir görüşme gerçekleştirdi. Mecliste terörsüz Türkiye mesaisi deniliyor. Özgür Özel'in açıklamaları var. Dün grup toplantısında yeni partimizi kuruyoruz açıklamasında bulundu Özgür Özel. İzmir açıklarında 32 düzensiz göçmen yakalandı. Trabzon'da kamyonet fındık bahçesine yuvarlandı. Kontrolden çıkarak fındık bahçesine yuvarlanan kamyonette bir kişi hayatını kaybetti. 5 kişinin yaralandığı belirtiliyor değerli dinleyenler. Tekirdağ'da da bir kamyonla hafif ticari aracın çarpıştığı trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Kocaeli sahillerinde bir haftada 68 kişi boğulmaktan kurtarıldı deniliyor. Antalya'da yangın, 2 kişi son anda kurtarıldı. Türkiye'de Haziran yağışları geçen yıla göre 2 katına çıktı. Haber başlıklarıydı değerli dinleyenler.

Efendim devam ediyoruz. Sıcak gelişmeler, önemli birinci sayfa haberleri, detay haberleri, haber başlıklarını sizlere aktarmayı sürdürüyoruz. Özgür Özel'in kuracağı yeni partinin ilk il binası Samsun'da tutuldu deniliyor. Buranın önünde bir konuşma gerçekleşti. Bu binanın önünde bir konuşma gerçekleştirildiği belirtiliyor. Cumhuriyet.com.tr'de seçilmiş Samsun İl Başkanı Mehmet Özdağ'ın açıklamaları var. İktidar umudumuzu yanımıza aldık. Hiç kimsenin, hiçbir makamın, hiçbir kararın bu umudu kırmasına izin vermeyeceğiz. Yeni bir yürüyüşü başlatıyoruz ifadelerini kullanmış değerli dinleyenler. Başsavcılıklardan Gülistan Doku soruşturmasına ilişkin açıklama, yeni delil ve tespitlere ulaşıldı deniliyor. Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı, korucuların Gülistan Doku'nun cansız bedenini gömdüğü veya yok ettiğine ilişkin delillere ulaşıldığını aktardı. Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı ise gözaltına alınanların Doku'nun gebe kalma şüphesiyle Tunceli Devlet Hastanesi'nde muayene ve tedavi gördüğüne ilişkin kayıtların silinmesinde etkin rol oynadığını kaydetmiş değerli dinleyenler. Tunceli'de 5 Ocak 2020 yılından itibaren haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili yürütülen soruşturmada geçtiğimiz gün 15 şüphelinin daha gözaltına alındığını bir kez daha belirtelim değerli dinleyenler. Yalova'da üzücü bir hadise yaşandı. Yalova'da eğitim gören askeri okul öğrencileri geçtiğimiz gün hastaneye kaldırıldı. İlk belirlemelere göre güneş çarpması nedeniyle bir askerin şehit olduğu, 3 öğrencinin ise tedavisinin devam ettiği aktarıldı. Diğer yandan Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olaya ilişkin bir soruşturma başlatıldığı belirtilmiş. Şehit kardeşimize Allah'tan rahmet diliyoruz, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye'nin BB negatif seviyesindeki kredi notunu ve durağan görünümünü teyit etti. Kıdemli direktör Eric Arispe Morales, olası bir not artışının kriz öncesi seviyenin altında kalan uluslararası rezervlerin kalıcı şekilde toparlanmasına ve yüksek enflasyonla mücadeledeki kararlılığa bağlı olduğunu bir kez daha vurgulamış değerli dinleyenler. İran'ın Hürmüz Boğazı'nda bir tankere hedef almasının ardından mürettebat gemiyi terk etti. Amerika da İran'daki askeri noktalara yönelik saldırılarını 10. gece sürdürdü. Bölgede deniz trafiği durma noktasına gelirken petrol fiyatları yükseldi ve topyekün savaş riski büyüyor denilmiş değerli dinleyenler.

Süzgen Grup, İnşaat Müteahhitlik, İnşaat Malzemeleri, Nakliye ve Harfiyattan Bahar Kampanyası. Sözleşmeni şimdi yap, fiyatını sabitle, hem de %50 peşin, geri kalanı da taksitle öde. Herkes hayalindeki eve kavuşabilsin diye en modern, en kullanışlı, en dayanıklı ve en ekonomik betonarme yapı veya çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Kişiye özel modern, beton ya da çelik yapı ile inşa ettiğimiz havuzlu villa, tek katlı ev, dubleks veya triplex ev gibi anahtar teslimi, tüm inşaat projelerinde de bir telefon kadar yakınız. Detaylı bilgi ve kampanyaları yararlanmak için hemen arayın. İletişim Müteahhit İsa Süzgen 0544 524 73 37 0544 524 73 37. Merkez Ofis İstiklal Caddesi Halk Bankası karşısı Akdağ Madeni. Süzgen İnşaat Limited Şirketi hayallerinizi inşa eder.

Programımızın son bölümünde haber başlıklarını, hava durumunu sizlere aktaracağız ve vedamızı gerçekleştireceğiz değerli dinleyenler. E-Devlet'in en çok kullanılan uygulamaları SGK hizmetleri oldu deniliyor. Haç kurasının bugün çekileceği belirtilmiş. Bakan Fidan'dan açıklamalar var. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye ASEAN'ın diyalog ortağı olarak kabul edildi ifadelerini kullanmış. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Pedro Sanchez'le görüşmesine yer verilmiş. Ukrayna'da Genelkurmay Başkanı değişti. Fenerbahçe avantajı tek golle elde etti. Amerika, İran'la savaşın maliyetini açıkladığı 37.5 milyar dolara ulaştığını duyurmuş. Trump'ın açıklamaları var. İran'la savaşta 18 Amerikan askerinin öldüğünü açıklamış Amerika Başkanı Donald Trump değerli dinleyenler. Hava durumunda günlük tahmine baktığımızda yapılan son değerlendirmelere göre yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Trakya, Doğu Karadeniz kıyıları, Artvin, Ordu, Ardahan, Kars ve Ağrı çevreleriyle Erzurum'un kuzeydoğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Edirne ve Kırklareli çevreleriyle Tekirdağ'ın iç kesimlerinde yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde olması beklenirken hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülke genelinde hava sıcaklığının mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği aktarılmış. Rüzgarın genellikle kuzeyli Akdeniz kıyılarında güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvetli esmesi bekleniyor. Kuvvetli yağış uyarısı var. Edirne ve Kırklareli çevreleriyle Tekirdağ'ın iç kesimlerinde yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor ifadelerini kullanılmış Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinde günlük tahmin raporunda değerli dinleyenler. 22 Temmuz 2026 Çarşamba sabahında sizlere birinci sayfa haberlerini elimizden geldiğince aktarmaya çalıştık. Bir sonraki programda bizler yine radyonuzda mikrofon başında olacağız. Sizlere birinci sayfa haberlerini aktarıyor olacağız. O güne kadar her şey gönlünüzce olsun efendim. Hoşçakalın.

0: Akdağ Madeninde giyim denince akla gelen ilk yer Doğanlar AVM. Her yaşa ve her zevke hitap eden en trend bay bayan çocuk giyimde mavi, koton, jakamen, ayakkabıda lumberjack, US Polo, Kinetics, Libero, Jump ve birçok marka bir arada uygun fiyata Doğanlar AVM'de. Evlenecekler, evini yenileyecekler. Ev tekstilinde Taç, Özdilek, Hobi ve birçok markayla evinizin tüm ihtiyacı burada. İstiklal Caddesi Akdağ Madeninde. Doğanlar AVM. Gez, gör, kıyasla. Doğanlar Grup, AVM, Kuyumculuk, Petrol, İnşaat.
1: Yozgat'ın bereketli toprakları Karaer Yapı İnşaat'la değer kazanıyor. Köyünde huzurlu bir yaşam isteyenlere modern betonarme ve pratik prefabrik evler, bahçesine bereket katmak isteyenlere sulama havuzları ve sulama kuyuları, bahçe duvarı, yüzme havuzu ve her nevi inşaat işinizde tek adresiniz Karaer Yapı. Üstelik yatırımın tam zamanı. Akdağ Madeni ilçe merkezinde konforun ve lüksün birleştiği sıfır dairelerimiz satışta. İster hemen taşının, isterseniz topraktan giriş avantajı ile geleceğinizi bugünden garantileyin. Arsalarınızı Karaer Yapı güvencesiyle en doğru şekilde değerlendirelim. Kalite ve güvenin adresi Karaer Yapı İnşaat. Detaylı bilgi için Akdağ Madeni Yunus Eczanesi üzerindeki ofisimize bekleriz. İletişim 0544 347 6066 0507 079 2106. Efsaneleşen LS Traktör Yanmar güvencesiyle yeniden Türkiye'de. Alıç Otomotiv güvencesiyle de Yozgat'ın tamamında. 35 beygirden 105 beygire kadar 8 farklı modelimizle performans, manevra kabiliyeti ve ekonomik yakıt sarfiyatıyla katkı payı olmadan 0 faizli, 3 yıla kadar geri ödemeli ya da 0.99 veya 1.99 faiz oranlarıyla şimdi LS Traktör sahibi olmanın tam zamanı. Avantajlı kampanyalarımızdan faydalanmanız için LS Traktör Yozgat Bölge Bayi, Alıç Otomotiv, Akdağ Madeni ve tüm ilçe bayilerimize çay kahve içmeye bekleriz. LS Traktör, Alıç Otomotiv, Akdağ Madeni Merkez, İstiklal Caddesi, numara 145A, Akdağ Madeni. Akdağ Madeni Şubesi 0533 543 9763, Sarıkaya Şubesi 0538 850 9177, Sorgun Şubesi 0544 838 9720.
2: Akdağ Madeni'nin yerli ve milli marketi Alımlı Gross, en kaliteli ürünleri en uygun fiyata tüm Akdağlı hemşehrilerimize ulaştırabilmek için iki ayrı şubesiyle hizmetinizde. Kırmızı et ve şarküteriden tüm temel gıda ürünlerine, en taze meyve ve sebzeden temizlik ürünlerine hem kaliteli hem de uygun fiyat denince ilk akla gelen yer tabii ki Alımlı Gross. Alımlı Gross, 1. Şube Lütfullah Kayalar Caddesi, Saat Kulesi karşısı Akdağ Madeninde. Alımlı Gross 2. Şube, Perşembe Pazarı yerinde, Otel Hanedan Altı Akdağ Madeninde. Unutmayın, bizde bir gün değil, her gün en uygun fiyat garantisi.
3: Doğan Soy Motor'da stopları yeniledik, çeşitlerimizi çoğalttık. Çapa makineleri ve motorlu ot tırpanlarında şok fiyatlarla kampanyalı satışlarımız başlamıştır. Lombardini Pancarsu motorları, Stil, Dolmar, Eko, Oleamec, Husqvarna, Solex, ağaç kesim motorları, benzinli ve dizel su motorları, bahçe çapa makineleri, motorlu çim biçme makineleri, motorlu ot tırpanları, Eko motorlu testere, süt sağım makineleri, hamur karma makineleri, sıfır ve ikinci el satışı, tamir, bakım, teknik servis ve yedek parça. Kısacası işinizi kolaylaştıracak tüm zirai el aletleri Doğan Soy Motor'da. Ayrıca 7/24 çekici hizmetimizde de sizlerleyiz. Doğan Soy Motor ve Yol Yardım, Dayılılı Adem Usta, Sanayi Sitesi, 221. Sokak, A Blok, numara 6, Akdağ Madeni. İletişim 0549 502 0066 0539 823 4599.
4: Doyumsuz lezzetiyle pide çeşitlerinde yılların tecrübesi olan Davut Usta, siz değerli Akdağ Madenli hemşerilerimizin hizmetinde lahmacun, kıymalı, kuşbaşılı, kaşarlı, sucuklu, yumurtalı, çökelekli, Mevlana pide ve içli kete çeşitlerimizle tüm özel günleriniz için toplu siparişleriniz hazırlanır. Davut Usta'nın yeri, ilçe emniyet karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0534 514 61 çift 0 0534 514 61 çift 0. Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik. Anahtar teslim inşaat, plan proje, 3 boyutlu tasarım ve mühendislik işlerinde alışılmışın dışında her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik. İnşaat mühendisi Fahrettin Cansever. Adres İbrahim Ağa Mahallesi, Dumlupınar Caddesi Belediye Yanı Akdağ Madeni. İletişim 0506 809 1865. 0506 809 1865. Her güzel şey hayal etmekle başlar. Hayallerinizin gerçeğe dönüşmesi için Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Yozgat'ın sesi Oğuz FM.

0: peşinden koşa koş. İki tepe bir dere, nereye gidersin nere? Beklettim durdum beni.
1: Kaliteli inşaat çözümleriyle modern yapıları geleceğin mimarisiyle buluşturan Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik haberleri sunar.
2: Şimdi haberler.
3: Hazırsanız Oğuz Medya tarafından hazırlanan yerel haberlere başlıyoruz. Unutmayın, haftanın 7 günü yerel haber radyonuzda. Yozgat Belediyesi Musa Beyli Köyü'nde ikinci etap güneş enerjisi santrali temelini attı. Proje tamamlandığında elektrik ihtiyacının %50-55'i yenilenebilir enerjiden karşılanacak. Aylık 8 milyon lira tasarruf sağlanacak. Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü, Yozgat'ta bin kınalı kekliği biyolojik çeşitliliği artırmak ve zararlılarla mücadele için doğaya saldı. Keklikler avlanmaya kapalı alanlarda bırakıldı ve çevre illere de gönderildi. Osman Köksal, Türk Kızılay Yozgat Gençlik Teşkilatı İl Başkanlığından Genç Kızılay Genel Merkez Yönetim Kurulu üyeliğine ve Dış İlişkiler Birim Başkanlığına atandı. Uluslararası faaliyetlerde gençlik yapılanmalarını destekleyecek. İsa Aras Mersinli, Kahramanmaraş'ta Aysel Çalık Ortaokulu'nda saldırı planlayarak öğretmen ve öğrencileri öldürdü, ailesini hedef aldı. Soruşturma tamamlandı, babası ve annesi hakkında ağır ceza istemiyle dava açıldı. Kütahya-Afyonkarahisar karayolunda sürücüsünün kontrolünden çıkan yolcu otobüsü bariyerlere çarparak devrildi. Kazada 31 kişi yaralandı. Sağlık ekipleri yaralılara müdahale edip hastanelere kaldırdı. Yol trafiğe kapandı.
2: Finans.
3: Serbest piyasalarda bugün dolar 47 lira 22 kuruştan, gram altınsa 6002 170 lira 16 kuruştan işlem görüyor.
2: Spor.
3: Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Gornik Zabze'yi 1-0 yendi. İsmail Kartal yabancı kuralı değişmeli dedi, oyuncularını övdü. Galatasaray, Mario Lemina'nın sözleşmesini 2 yıl uzatarak 2028'e kadar takımda kalmasını sağladı. Oyuncu mutlu olduğunu belirtti.
2: Hava durumu.
3: Yozgat'ta hava bugün az bulutlu ve açık. En yüksek sıcaklık 28 derece. Sorgun'da hava bugün az bulutlu ve açık. En yüksek sıcaklık 27 derece. Sarıkaya'da hava bugün az bulutlu ve açık. En yüksek sıcaklık 21 derece. Akdağ Madeni'nde hava bugün az bulutlu ve açık. En yüksek sıcaklık 21 derece. Haberleri dinlediniz. Unutmayın, Yozgat ve çevremizden en güncel haberler haftanın her günü radyonuzda. Radyonuz açık olsun.
1: Kaliteli inşaat çözümleriyle modern yapıları geleceğin mimarisiyle buluşturan Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik haberleri sundu. Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik olarak İstanbul'daki 25 yıllık tecrübemizle anahtar teslimi lüks müstakil villa projeleri başta olmak üzere tüm inşaat işlerinde kaliteli işçiliği uygun fiyata sunuyoruz. Bireysel ısınmalı, doğal gazlı, bahçe peyzajlı, her bütçeye uygun, ultra lüks yaşam alanları ve ticari yapıların yanı sıra plan, proje, inşaat, taahhüt, tadilat, dekorasyon ve çevre düzenlemesi işleriniz için her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik, Baran Caddesi, Kaplıca Taksi Durağı Karşısı, numara 27 Taksim 2, Sarıkaya. İletişim, Kenan Tekin, 0533-684-8101. www.tekinoğluinşaat.com.tr web sitemizden ve Tekinoğlu İnşaat Instagram sayfamızdan bizi takip edebilirsiniz.
4: Yozgat'ın Sesi, Oğuz FM.

günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Selamlar, sevgiler, merhabalar. Sesimizin, yüreğimizin, sevgimizin ulaştığı herkese, herkesime mutlu sabahlar olsun. Bugün 22 Temmuz 2026 günlerden çarşamba. Tam da ortasındayız haftanın. Keyifli, güzel bir gün geçirmemizi diliyorum. Perdecim Alışveriş Merkezi katkılarıyla huzurlarınızdayız. Saatlerimiz tam 12'yi gösterinceye değin. Yine en güzel şarkıları, zamanı hep birlikte paylaşabiliriz. WhatsApp aracılığıyla iletişim kurabiliyoruz. Gönlümüzden geçen, dinlemek istediğimiz en güzel şarkıları 0530 034 66 66 aracılığıyla bizlere ulaştırabiliyorsunuz.

verelim kimler nelerden bizler de 0530-034-66-66 aracılığıyla iletişim kurabiliyoruz arkadaşlar. Gönlümüzden geçer dinlemek istediğimiz en güzel şarkıları WhatsApp mesajlarımız aracılığıyla bizlere ulaştırabilirsiniz. Ferdacım Alışveriş Merkezi katkılarıyla buradayız. İdaş, yatak, baza, başlık çeşitleri, evlerimize hava katacak birbirinden şakalı ve kesme halı yolluk çeşitleri, her evin ihtiyacı elektrikli ev aletleri, evlerimizi şımartacak aksesuar çeşitleri, Pierre Cardin yemek takımlar, çelik setler, kahvaltı setleri, çay setleri ve daha sayamadığımız onlarca ürün ve marka Ferdacım Alışveriş Merkezi'nde sizleri bekliyor. Neşet Ağam yayın.

0: Oğuz FM WhatsApp istek hattı 0530 034 66 66 0530 034 66 66.
1: Kardeşim alışveriş merkezi katkılarıyla Şoför Nalan yayında.
2: Evet sevgili Nuray Çayıralan'dan bizlerle programa dahil dostlarımızdan günaydın. Canım hayırlı sabahlar olsun. Sabah şeriflerimiz hayır olsun efendim. Ferdi Tayfur'dan sana ne parçasını çalarsan sevinirim teşekkür ederim demiş. Hemen vakit kaybetmeden günün ilk istek parçası Ferdi Tayfur sana ne evrak yıllarımızda.
1: Kardeşim alışveriş merkezi katkılarıyla Şoför Nalan yayında.
3: Tut

Evet, 09.17 Türkiye'nin saatleri devam ediyor. Birlikteliğimiz Tumuzu'yla bir yandan isteklerimiz, mesajlarımız da ulaşmaya devam etsin. 0500 30 034 66 66 aracılığıyla iletişim kurabiliyoruz. Gönlümüzden geçen, dinlemek istediğimiz en güzel şarkıları WhatsApp mesajlarımız aracılığıyla bizlere ulaştırabiliyor dinleyenlerimiz. Evet, İdaş, yatak, baza, başlık çeşitleri, evlerimize hava katacak birbirinden şık halı ve kesme halı yolluk çeşitleri, her evin ihtiyacı elektrikli ev aletleri, evlerimizi şımartacak aksesuar çeşitleri, diğer kardin, yemek takımlar, çelik setler, kahvaltı setleri, çay setleri ve daha sayamadığımız onlarca ürün ve marka, Perdecim Alışveriş Merkezi'nde evlenecekler, evini yenileyecekler, çeyize ihtiyacı olan gençler. Çıkın çıkın gelin Perdecim. İstiklal Caddesi'nde Hanlar Sokak Akdağ Madeni'nde Perdecim Oni ve Halı Evi Akdağ Madeni. Instagram sayfalarımızdan da bizleri ziyaret edebilir dinleyenlerimiz. Sezer İzmir'den burada diyor ki, ablam günaydın, buradayım dinliyorum da mesaj atamıyorum her zaman, yok yazmayasın diyor. Vallahi ben bir like bari yolla ya, bir emoji de mi yollayamıyorsun? Ne bileyim ben, ne bileyim ben, müneccim miyim, orada mısın değil misin, ne bileyim, nereden bileceğim? Mecnun Varlık Sorgun'da trafiğe takılmış galiba. Günaydın, hayırlı sabahlar Sorgun diyor. Şu zamanda yol yapımı olur mu diyor. Yol durumu. Bakalım hemen. Nerede yapıyorlar yol durumu Sorgun'da? Bakayım hemen. Şöyle bir. Neresi ki burası? Şu zamanda olur mu demiş ama işte kışın olmaz, yazın olmaz. Ne zaman olacak? Şimdi Sorgun ilçe içi yollarında asfaltlama ve altyapı çalışmaları devam etmekte. Çevre yolu üzerindeki yoğunlukla trafik ışıklarının yarattığı dur kalk sürecinin en çok dikkat edilmesi gereken konular arasında sanayi sitesi ve Hanbaşı Mahallesi çevresinde belediye ekiplerinin yol yenileme ve asfalt serim faaliyetleri aktif olarak sürüyor. Bu bölgelerde geçici şerit daralmaları görülebilir. Yine transit geçişlerde Sivas, Yozgat, Ankara, Sorgun, bağlayan Sorgun ve çevre yolunda özellikle şehirler arası otobüsler ve tır trafiği nedeniyle belirli saatlerde yoğunluk oluşmakta. Ne diyelim yani, şimdi olmazsa ne zaman peki? Ne yapalım, yavaş yavaş gideriz. Küçük küçük ufak yürü, toz kaldırma var. Bak onu çalayım sana, var mı acaba bende? Toz kalkmaz ya. Kim söylüyordu o şarkıyı? Ufak yürü bak. Bahadır Aydoğan söylüyormuş. Bak, ufak gideriz bari.

0: ben de Ömer Akdağ Madeninden Hacı Kiraz yoruldum dünyaya parçasını rica etsem demişsin. Ömer yok, ben de yok yani. İyi yayınlar Nalan Hanım, ben Ramazan. Okan Babacan'dan Can Cazım parçasını rica ediyorum. Çekerek Yıldırım Mermer'den Mustafa Yıldırım ve Muharrem Poyraz'a armağan ediyorum. İyi yayınlar. Teşekkürler efendim. Kısa bir ara verelim. Biz bu ufak yürümeyi vazgeçelim bu şarkıdan.
1: Aksoy Otomotiv Grup olarak Same Deut Traktör ve Biçer Döverleri Yozgat Bölge Bayiliğimizden sonra Tokat Bölge Bayiliğimizi de bünyemize katmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bizi tercih eden tüm müşterilerimize teşekkür ederiz. 45 beygirden 340 beygire kadar yepyeni Same Deut Far serisini keşfetmek, avantajlı tekliflerimiz 0 faiz, 0.99 faiz ve 1.99 faiz oranlarıyla, uygun kredi imkanıyla veya takas imkanlarımızdan yararlanmanız için siz değerli çiftçilerimizi en yakın Aksoy Otomotiv Grup şubelerine çay kahve içmeye bekleriz. Aksoy Otomotiv Grup, Merkez Sanayi Sitesi yanı Sorgun'da. İletişim 0543 893 6171 0532 664 0816.
2: Başarı tesadüf değil, doğru sistemin sonucudur. Akdağ Madeninde eğitime yeni bir soluk getiren Sistem 360 özel öğretim kursu olarak alanında uzman eğitim kadrosu, temel dersler, eğitim koçluğu, rehberlik ve tercih danışmanlığı, güçlü yayın desteği, ayrıntılı sonuç analizleri ve deneme kulübüyle öğrencilerimizi hedeflerine hazırlıyoruz. Üstelik deneme kulübüne kayıt olan öğrencilerimize 3D paragraf ve bilgi sarmal problemler soru bankası hediye. Kayıtlarımız devam ediyor. Detaylı bilgi için 0530 167 36 66 0536 655 45 98 Sistem 360 Özel Öğretim Kursu. Başarı bir sistem işidir. Adres: İbrahim Ağa Mahallesi, Ziya Gökalp Caddesi Öğretmen Evi Karşısı numara 7, Akdağ Madeni. Güvenli yapılar, sağlam temeller için doğru adres Katre İnşaat. Katre. 2005 yılından bu yana Yozgat, Sorgun, Boğazlıyan, Sarıkaya ve çevresinde güvenilir ekibi, deneyimli mühendis kadrosuyla hizmet vermekteyiz. Katre İnşaat olarak altyapı ve üst yapı projeleri, anahtar teslim inşaat, çatı ve cephe sistemleri, iç mekan uygulamaları, mekanik ve elektrik tesisatı, mimarlık, tadilat, renovasyon ve proje danışmanlığı alanlarında profesyonel çözümler sunuyoruz. Detaylı bilgi ve iletişim için www.katreinşaat.com.tr web sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Güvenle yükselen yapıların adresi Katre İnşaat.
3: Coşeroğlu İnşaat ve Tarım her daim halkımızın yanında. Kaba inşaatınız için aradığınız ne varsa: inşaat demiri, çelik asır, çimento, tuğla, bims ve kiremit Coşeroğlu'nda. Üstelik hafriyat ve nakli işlerinizde profesyonel kadromuzla güvende. Arpa ve buğday gibi tarım ürünleriniz değerinde alınır ve satılır. Kışlık kömür ihtiyacınız için en kaliteli kömür çeşitleri de Coşeroğlu'nda. Coşeroğlu İnşaat ve Tarım. Fikret Coşar ve oğulları. Baran Caddesi, Karayakup Yolu üzeri Sarıkaya. İletişim 0544 4-772-15-95 0544-772-15-95
0: Karacabey Mobilya beyaz eşya ve halıdan dev kampanya. Yeni ev kuracaklara, evini yenileyeceklere müjde. Mobilyadan beyaz eşyaya, halıdan ev şıklığına kadar aradığınız her şey uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Şimdi alışveriş zamanı. Karacabey Mobilya beyaz eşya ve halı, kalitenin ve avantajlı alışverişin adresi. Menez yolu üzeri No 13 Sarıkaya. Kerim Karacabey. 0554 352 0110 0554 352 0110 Değerli halkımız, kombi bakımı ciddiyet ister. Gerekli belgelere sahip olmayan, yetkisiz kişilere ucuz fiyata yaptıracağınız kombi bakımı size pahalıya mal olabilir. Gönen teknik olarak yetki belgemiz ve profesyonel ekibimizle ECA, Bosch, Wisman markaları başta olmak üzere her marka model kombi tamir ve bakımı, havalı darbeli makinelerimizle profesyonel petek temizliği, sıhhi tesisat ve kalorifer tesisatı tamir işleriniz için bir telefon kadar yakınız. Gönen Teknik, Alperenler Caddesi, Vitrin Kafe Karşısı Sarıkaya. İletişim Mustafa Gönel. 0535 822 32 00 0535

0: 0-212-32-32-40. Gönel Teknik, ek işimiz değil, tek işimiz.
1: Topaloğlu Hafriyat, her türlü hafriyat, nakliyat, zemin tesviye, dolgu, kanal açma, kanal temizliği, boru döşeme, temel, tarım, bahçe, peyzaj, moloz çekme, hayvan gübresi çekme ve dağıtımının yanı sıra kum, çakıl, briket ve tüm kaba inşaat malzemesi satışlarımızla da hizmetinizdeyiz. Ayrıca yükleme ve boşaltma işlerinizde forklift ihtiyacınız için de bize ulaşabilirsiniz. Boğazlayan yolu üzeri PTT ilerisi Sarıkaya. İletişim Kenan Yöndemli 0544-399-8666, Mustafa Yöndemli 0533-616-9404. Sağlam temeller Topaloğlu Hafriyat'la başlar.
2: Arslan Oto Elektrik Klima ve Aksesuar, kamyon, tır, kepçe, traktör ve biçer döverleriniz için klima servis aracımızla olduğunuz yerde hizmet veriyoruz. Tavan kliması ve bosta, klima gazı dolumu, marş ve şarj tamiri, oto elektrik tadilatı, kalorifer temizliği, far iç dış temizlik, klima yedek parça, klima, kompresör ve oto aksesuarları adını aradığınız her şey. Arslan Oto Elektrik Klima ve Aksesuar, Harun, Baki ve Dursun Arslan. Adres: Sanayi Sitesi Orta Göbek, numara 30, Sorgun. İletişim: 0554-529-4561, 0554-529-4561.
3: Reklamları dinlediniz. Oğuz FM WhatsApp istek attı. 0530-034-66-66. 0530-034-66-66.
4: Kardeşim, alışveriş merkezi katkılarıyla Şoför Nalan yayın.

çok sıcak olacak. Gündüz en yüksek 31 ve 32 civarında. Gece düşüyor. Evet, yağış riski yok. Ancak öğle saatlerinde aşırı UV ve güneş dik açısı nedeniyle araç içi klima kullanım ve güneş gözlüğü bulundurulmasında tavsiye ederiz. Yozgat Sorgun Akdağ Madeni hattı D200 karayolu yani. Bir de otoban E88 karayolu, bu ana arterin 35 ve 58. kilometreleri arasında yol yapım bakım çalışmaları yürüyor. Bu güzergahta şerit daralmaları ve kontrollü geçişler olabileceği için hız limitlerine dikkat edelim. Kırıkkale-Yozgat yönünde yine muhtelif noktalarda bordür ve şerit düzenleme çalışmaları devam ediyor arkadaşlar. İlçe içi ve çevre yolu yeni mahalle kilit parke söküm yenileme çalışmalarıyla sanayi sitesi asfaltlama faaliyetleri devam etmekte. Transit geçiş yapacak sürücüler için şehir içi trafik ışıklarındaki dur kalk yoğunluğuna karşı bilgilendirme yapmış olalım. Alternatif güzergah önerileri de var ama en iyi yol bildiğin yol derler. Devam et, bekleme yapma. Bir şey olmaz. Azıcık bekleyin ya, ne olacak? Bu her zaman olmuyor yani, nasıl olsa. Osman Çekerek'ten aramızda, iyi yayınlar Nale Hanım, ben Ramazan. Okan Babacan'dan, yanlış kaydetmişler. Okan Babacan'dan Can Cazım parçası istiyorum. Yıldırım Mermer'den Mustafa Yıldırım ve Muharrem Poyraz'a armağan ediyorum. İyi yayınlar, teşekkürler, merhabalar Nale Hanım, hayırlı sabahlar. Tüm Oğuz Medya ailesine selamlarımı gönderiyorum. Ben Yozgat Sorgun Yeniçeltek'ten Mustafa Taşkan, sizden Gürsel Çulha'dan Esti Hazan Yeli Solduk Emmoğlu parçasını istiyorum. Bu parçam Yeniçeltek şoförlerine gelsin ve kendime armağan ediyorum. İyi çalışmalar, kolay gelsin demişler. Teşekkür ederiz, hoş geldiniz. Daha sabahtan var, sıcak ya. Bir de yollar böyle aç klimayı, klimasız arabalar ne yapacak? Şimdi Bahadın beldesi, Sarı Hamzalı göleti, reaksiyon yolu, Çakır Hacılı İncesu ve Gevrek köyleri köy yollarında sati kaplama ve altyapı çalışmaları var arkadaşlar. Bu bölgelerde mıcır, gevşek malzeme yani. Riskine karşı takip mesafesini genişletin. Dip dibe git.

musun? İnsan istese de ölüm yolunda. Nasıl bir şey ki bu? Uğur Akdağ Madeninden burada diyor ki Nane Hanım hayırlı sabahlar. Hayırlı günler, hayırlı programlar. Ben Akdağ Madeni Oluközü Belediyesi'nden yazıyorum. Ahmet Aslan'dan bir parça istiyorum demiş, tamam. Diyor ki insan istese de ölüm yolunda şarkısını istiyorum. Bütün aileme gelsin. Yoldaki gurbetteki gelen kızıma armağan ediyorum aynı zamanda diyor. Bir en mutlu günümde sözümüz vardı. Programın başında ulaşan isteklerden biriydi. Yavuz Taner, rahmetli Yavuz Taner yorumu mekanlarımıza konuk olacak. Biraz eski altyapılı. Ben de böyle Bahadır Aydoğanlara falan girince şöyle bir ortalığı süpürelim, toplayalım, sabah temizliği olsun dedim. Onu yapalım. Peşine bir isteğimiz daha var. Gürsel Çoha'dan dinleyeceğiz ya. 11 dakikada şarkı mı olur? Emmoğlu, Ahmet Aslan alalım listemize. Görelim kimler nerelerden bizlerde. 0530 034 66 66 istek attığımız.

0: taşın sanata dönüştüğü adres Doğan Mermer ve Granit. Mermer mezar, granit mezar, basamak, küpeşte mermeri, mutfak tezgahı ve binalarınız için anahtar teslimi tüm mermer, granit işleriniz bize emanet. Ayrıca kampanyamız devam ediyor. 5 santimlik mermerden mezar yaptırana 10.000 TL değerinde 3D rölyef işleme ücretsiz. 3 santimlik mermerden mezar yaptırana 5.000 TL değerinde 2D boyutlu işleme ücretsiz. Ucuz işi pahalıya yaptırmayın. Kaliteli işi biz ucuza yapalım. Doğan Mermer ve Granit, Sarıkaya'da mermerde yükselen değer. Atasanayi sitesi B blok No 1 Sarıkaya, Erdinç Dursun 0539 671 1510, Ahmet Emin Dursun 0539 304 8096.
1: Evet, Perdecim Alışveriş Merkezi katkılarıyla sürüyor. Birlikteliğimiz tomuzuyla Perdecim Alışveriş Merkezi'nde yok yok bahçe mobilyaları, sandalye çeşitleri, rattan masalar sizleri bekliyor. Yaz geldi, şimdi artık bahçelere, teraslara ve balkonlara yayılıyoruz. En güzel mobilyalar, misafirlerimizi en şık şekilde karşılayacağımız çeşitler sizleri bekliyor. Perdecim Alışveriş Merkezi'nde evlenecekler, evini yenileyecekler. Çeyize ihtiyacı olan gençler de çıkın çıkın gelin, yok yok. İdaş, yatak, baza, başlık çeşitleri, evlerimize hava katacak birbirinden şık halı ve çekme halı, kesme halı, yolluk çeşitleri. Her evin ihtiyacı, elektrikli ev aletleri, tek tek saymayayım şimdi. Aklımıza ne geliyorsa. Hüseyin Koska aramızda, tencere dibin kara, kahtalı mıçıdan istiyorum. Oğuz efendim dinleyenlerine gelsin, teşekkür ederim demiş. Öyle bir söz vardır, severim atasözlerini ya. Tencere dibim kara, seninki benden daha kara. Evet, ana arterimiz olan Yozgat Sorgun Akdağ Mahalli'nin karayolunda geniş kapsamlı bir çalışma olduğunu gördük biraz evvel. Özellikle 35 ila 58. kilometreler arasında beton hendek imalatı sebebiyle yol yer yer daralıyor arkadaşlar ve trafik tek şeride düşüyor. Akdağ Mahalli'nin istikametine gidenlerin ekstra dikkatli olmasını, dijital tabelalara uymasını öneriyoruz. İlçeler arası geçiş yapacak sürücülerimiz için Sarıkaya Çayıralan hattında yaz dönemi sati kaplama çalışmaları devam etmekte. Yollarda mıcır fırlama riski olduğundan ani frenden kaçınalım. Öndeki araçla aramıza biraz mesafe koyalım. Bilginiz olsun demedi demeyin sonra. Emmoğlu yayında.

0: Yozgat Kadışehir'inde yeni bir yaşam başlıyor. Denizler İmza City ile Kadışehir'inde standartlar değişiyor. 58 daireden oluşan 3 bloklu mimarisiyle yükselen bu özel proje, konforu, prestiji ve güvenliği bir arada sunuyor. Üstelik 2 adet yola cephe dükkanla hem yaşam hem yatırım açısından kazandıran bir fırsat. Ultra lüks yaşam konsepti, modern mimari, ferah daireler ve kaliteli yaşam standartlarıyla Kadışehir'inde ilkleri yaşayacaksınız. Lansmana özel fiyat avantajı. Şimdi tam zamanı. Lansman fiyatlarıyla yatırım yapın, kazancınızı katlayın. Bu fırsat bir daha gelmeyebilir. Hem yaşamak hem kazanmak isteyenler için kaçırılmayacak bir proje. Denizler İmza City. Kadışehir'ine imzamızı atıyoruz. Denizler İnşaat. Güvenle yükselen yaşamlar. Salih Deniz 0542 342 0445. Sedat Deniz 0543 764 82 82.
1: Cadde Kokoreç, Akdağ Madeninde açıldı. Tadına doyamayacağınız bir adres arıyorsanız doğru yerdesiniz. Kuzu Kokoreç, köfte, sucuk, kavurma, soğuk içecekler ve çay ikramımızla sabah 11'den gece saat 3'e kadar açığız. Cadde Kokoreç, İbrahim Vural, yeni işletmemize tüm hemşehrilerimizi bekleriz. İstiklal Caddesi, Halkbank karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0544 545 0166 0544 545 0166. Başkent Road Balans Ön Düzen Servisi yeni yerinde hizmetinizde. Otomobil grubu rot ayarı, balans ayarı, far ayarı, jant düzeltme, lastik tamiri ve lastik değişimi, her ebatta jant ve lastik satışı, dingil düzeltme ve şase işleri de yapıyoruz. Başkent Road Balans Ön Düzen Servisi Güneyli Mahallesi C Blok 225. Sokak No8A Akdağ Madeni. İletişim Mesut Yararsoy 0533 359 7593 0533 359 7593.
0: Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. Otomotiv tamir sektöründeki 20 yıllık tecrübemizle oto tamir ve bakım işlerinde deneyimli ustalarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz. Hızlı, güvenilir, kaliteli hizmet anlayışımızla her türlü aracınız için bakım, yedek parça, bilgisayarlı arıza bakımı, ön takım, fren, muayene öncesi hazırlık ve motor işlerini garantili olarak yapıyoruz. Ayrıca çekicimizle 7/24 yol yardımı için bize ulaşabilirsiniz. Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. İletişim Umur Murat 0546 468 66 38 Yusuf Akyüz 0542 451 1045. Adres Sanayi Sitesi E Blok numara 83 Akdağ Madeni.
1: Yüce Zirai Aletler İmalat. İstenilen ölçüde ahşap veya demirden imal ettiğimiz masalı, oturaklı kamelya, piknik masası, oturma banklarını uygun fiyata imalattan satış olarak bizden temin edebilirsiniz. İstenilen ölçüde makaslı ya da makassız ATV römörkü, otomobil römörkü, damperli ya da dampersiz küçük traktör römörkleri ve tüm muhtelif kaynak işleriniz yapılır. Tüm ürünlerimizin fotoğraflarını Yüce Zirai Aletler ya da Abdullah Yüce yazarak internet sayfamızdan görebilirsiniz. Yüce Zirai Aletler İmalat. Sanayi Sitesi D Blok numara 82 Akdağ Madeni. İletişim Abdullah Yüce 0532 521 1015 0532 521 1015.
2: Reklamları dinlediniz.

0: Evet, iyi yayınlar. Ferdi Tayfur'dan Mor Güller parçasını rica etsem iyi dinlemeler demiş. Ömer Akdağ Madeninden tamam. Aldım listeyi. Hulusi Akar aramızda. Hoş geldiniz.
1: Hayırlı sabahlar, hayırlı programlar, güzellerler olsun.
0: Aleyküm selam.
1: Gidelim de bir an gitsin. Şu anda Gülcan Hanım'la Sevim Hanım börek yapıyorlar. Ben de bir şirmekteyim.
0: Bereketli olsun.
1: Bütün Oğuzhan dinleyicilerine geçsin. İstihamızda Neşet Baba'dan iki büyük nimetim var. Biri anam, biri yarım geçsin. Bunlara geçsin Gülcan Hanım'la Sevim Hanım'a. Hadi hayırlı programlar, güzel anlarım olsun.
0: Çok teşekkür ederim. Bereketli olsun. Yiyenlere şifa olsun. Afiyet olsun efendim. Güzel. Teşkilatı kurmuşlar bahçeye. Vay vay vay vay vay vay vay. Gözlemecilerden kim kaldı? Sancı'dan börek yapıyorlar. Ellerinize sağlık. Selamünaleyküm, hayırlı sabahları, iyi yayınlar, kolay gelsin ablam. Senden Gaye Aksu'dan Yollar Biter mi türküsünü rica ediyorum. Sana ve bizi dinleyen herkese gelsin. Hollanda'dan gelen, yolda olan kızım Leyla ve torunum Ömer'e, Zümra'ya ve Hüseyin'e gelsin. Şimdiden teşekkür ederim. Burası neresi, ne güzel çeşme bu, böyle güldür güldür akıyor. Semaveri de koymuşlar. Süper. Ellerinize sağlık. Bakacağım buna.

Keselim artık. Ahmet Arslan gelsin artık. Sonra bir ara yine bu potpourri'den devam ederiz. Reklam dönüşlerinde falan iyi oluyor. Bu sabah böyle dertliyiz. Ahmet Arslan, insan istese de ölüm yolunda. Buyurunuz.

0: aman dikkat edelim girmesin başım dara. Pencere dibim kara, seninki benden kara.
1: Evimizi güzelleştirecek halılar burada.
2: Neredeyim? Tabii ki Perdeciğim Home Concept Halı Evi'nde.
1: Kesmeye olduk mu lazım? Ölçünü geçir, istediğin kadar kestir.
2: Modern, klasik, spor, her zevke ve her eve uygun halı çeşitleri bizde.
1: Üstelik kalite yüksek, fiyatlar çok uygun.
2: Perdeciğim Home Concept. Halıda kalite, yolluk çeşitlerinde özgürlük.
1: Perdeciğim AVM Akdağ Madeni'nde İstiklal Caddesi Hanlar Sokak'ta.
2: İletişim 0535 836 0312 0536 715 8877.
0: Evet, 10-11 Türkiye'nin saati daha hakikaten sabahtan sıcak var ya. Şöyle bir bölge genelinde açık ve güneşli bir gökyüzü var. Sıcaklıklar 32 dereceye kadar çıkıyor. Asfaltta erime riski veya görüşü engelleyecek bir durum yok ancak Akdağ Madeni ormanlık alanlarda akşam saatlerinde havanın serinleyeceğini de hatırlatalım. Tekeriniz düz bassın. İyi yolculuklarımız olsun. Ama bu sıcaklarda sigara izmariti araçlardan atmayın. Cam şişe yangına sebebiyet verebilecek herhangi bir ibare. Dikkatli olun arkadaşlar. Daha geçtiğimiz günlerde Sarıkaya'daydı herhalde değil mi? Yine bir yangın vakasıyla karşılaştık. Allah korusun. Çünkü tüm yılın emeği kül olup uçuyor yahu. Sarıkaya'ydı galiba yanlış hatırlamıyorsam. Bizim şeyde gördüm. TV Sarıkaya'da. Biliyorsunuz o da Oğuz Medya kuruluşlarından biri. Takibi alın, bize yıldız göndermeyi unutmayın. Dün akşam neydi öyle ya, maşallah maşallah. Hacı Hasan Bor Parkı konserleri de tüm hızıyla devam ediyor. Yaz şenlikleri Sarıkaya'mızda, aslında tüm ilçelerimizde ama Sarıkaya'da bir başka sanki. Doğan Saray Köyü'nde, ona bakıyorum şimdi. Geçmiş olsun başlığıyla paylaşılmış. Doğan Saray Köyü yolunda araçtan atılan sigara izmariti tarlada yangına sebep oldu. Duyarlı vatandaşlarımız ihbar etmişler. Çok fazla bir zayiat olmadan söndürülmüş ama Allah korusun yani. Bir emek var yani sonuçta. Evet, bir yandan isteklerimiz ulaşıyor. Kimler burada bir bakalım. İki tane parça var elimde şimdi. Şöyle bak, üç tane var. Ferdi Tayfur Mor Güller dinleteceğim. İki büyük nimetim varla Neşet Ağam, Gaye Aksu Yollar Biter mi? Listemiz bu şekilde. İyi yayınlar Nalan Hanım. Çekerek Devlet Hastanesi'nden, Ali Akın sizden, İsmail YK'dan Kızlar ve Erkekler parçasını rica ediyorum diyor. Sabah dinledim ben bu parçayı. Çok şık olmuş ya. Yeni bir parça. İyi yayınlar dilerim. Severek dinliyoruz demiş. Teşekkür ederiz. Hoş geldiniz. Hayırlı görevler. Hayriye Hanımcığım bizlerle Saraykent'ten. Hayırlı sabahlar, ben Hayriye. Kardeşlerimle kahvaltıya, kardeşlerim kahvaltıya geldi demiş. Onlara Müslüm Gürses'ten Bir Bile Bilsen istiyorum. Afiyet bal şeker olsun. Bir çay da ben alırım. Daha sabahtan börek açanlar var. Ne diyorsunuz? Evet, Isparta Senirkent kentten günaydınlar. Uğur Heybeli, Gülay Dan aşk yolcusu isteğimizdir Nalan Hanım. Teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz efendim. Hoş geldiniz. Evet, 0530 034 66 66 istek hattımız. Selam Nalan abla. Herkese günaydınlar. İyi yayınlar sizden. Emin Şenel'den Baba Gömleğimi Giydim parçasını çalarsan sevinirim. Bu parça bütün babalara özel olarak gelsin ve siz Oğuz FM çalışanlarına ve dinleyicilerine armağan ederiz derler. Eyvallah, var olun. Aldım listeye. Nerede kalmıştım? Bir Mor Güller yapalım arkadaşlar. Mor güllerin kokusuna yattım gönül uykusuna. Çıkartmadık mı onu biz? Ferdi Baba'nın en fiyasko albümlerinden biridir bence. Mor Güller. Bak burada benim listemde bile yok yani. Şuradan çıkarayım hemen. Ferdi Tayfur. En iyi şarkısı şeydi içinde işte. Emoğlu galiba. Mor Güller albümünün en iyi parçası arkadaşlar. Tabii Emoğlu'ydu.

0: Oğuz FM reklam. Bozkır'ın çiftliğinden kekik kokulu doğal meralarımızla sizler için yetiştirdiğimiz kuzularımızı Tarım ve Orman Bakanlığı izniyle açmış olduğumuz kasabımızda üreticiden direkt halka hijyenik bir ortamda uygun fiyata sizlerin damak zevkine sunuyoruz. Kuzu pirzola, külbastı, kaburga, kuyu tandır veya canlı olarak tüm taleplerinizi karşılayabileceğiniz çiftliğimize sizleri de bekliyoruz. Bozkır'ın çiftliği, Koçcağız Köyü, Sarıkaya, iletişim Muhammed Çınar 0541 853 66 40 0541 853 66 40
1: Çiçekler açsın, böcekler ölsün, kırlarda sevgililer ellerine.
2: Toprağın canı yanmasın, yol kenarlarına kuru ot ve çalılık alanlara sorumsuzca atılan sigara izmariti, cam şişeler yangına sebep olup başkalarının emek ve hayallerini yok etmesin. Anızı yakmayalım. Anız demek verim demek. Anız demek toprağın canı demek. Mahsul demek bir öğrencinin eğitim masraf güvencesi demek. Mahsul demek gençlerin büyün hayali demek. Mahsul demek bir hastanın tedavi umudu demek. Anız yakacağım diye toprağın ve diğer çiftçilerin canını yakma. Tüm çiftçilerimize bereketli hasatlar dilerim. Şevki Güngör, Sarıkaya Ziraat Odası Başkanı.
3: Duldalar Arçelik ve Şefir mağazası yenilenen yüzüyle yeni yerinde hizmetinizde. Arçelik beyaz eşya ve küçük ev aletleri, Şefir züccaciye ürünleri, Grundig ve Brown kişisel bakım ürünleri, kaçırılmayacak fırsatlar ve yüzünüzü güldürecek fiyatlarla sizleri bekliyor. Duldalar Arçelik ve Şefir mağazası Orhan Dulda, Nevzat Şener Bulvarı İş Bankası karşısı Sarıkaya. İletişim 0354 503 72 62. Kampanyalardan haberdar olmak için Duldalar Arçelik Instagram hesabımızı takipte kalın. Fırsatları kaçırmayın.
4: Yıldızım Oto. Binek araçlarınız, traktörleriniz, kamyon veya tırınız hem daha seri olsun, hem performansı artsın, hem de daha az yakıt yaksın istiyorsanız çözümü uzaklarda aramayın. Doktor Eku EGR partikül çözümlerimizle EGR egzoz gazı geri dönüşüm valfi arıza çözümü, DPF dizel partikül filtresi arıza çözümü, AdBlue arıza çözümü, DTC arıza kodu çözümleri, hız limit çözümleri, MAP sensörü optimizasyonu, her marka, model, orijinal yedek parça ve tamir bakım servisimizle %100 müşteri memnuniyeti. Yıldızı Moto, Atasanayi Sitesi, A2 Blok numara 11 Sarıkaya. Bilgi için Emre Öztürk 0538 311 44 33 0538 311 44 33.
2: Vizyon Cephe Alüminyum Sistemleri olarak yapılarınıza estetik bir görünüm kazandırmaya devam ediyoruz. Her türden binalarınız ve projeleriniz için kompozit cephe giydirme, alüminyum kapı ve pencere sistemleri, Fırat Pembe ailemizle PVC kapı ve pencere sistemleri, cam balkon, kepenk, panjur, sineklik işleriniz için bize ulaşabilirsiniz. Cam balkon kampanyalı fiyatlarımızla bizden fiyat almadan karar vermeyin. Vizyon Cephe Alüminyum Sistemleri, Atasanayi Sitesi D Blok numara 14 Sarıkaya Yozgat. İletişim 0555 886 6601 0542 684 54 48.
3: Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi. 1965 yılından bugüne, dün olduğu gibi bugün de sektörel yenilikleri de takip ederek alanında hizmetin en iyisini vermeye devam ediyoruz. Makas, körük, dingil, şase, plet tamiri işleriniz, ön muayene hazırlık ve yedek parça ihtiyacınızın yanı sıra anlaşmalı sigortalarla 7/24 yol yardım servisimizle de hizmetinizdeyiz. Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi, Makasçı Adnan ve Oğulları, Atasanayi Sitesi H Blok numara 5, Sarıkaya Yozgat. İletişim Otomotiv Teknikeri Hasan Serkan Şahin 0536 958 24 48.

0: projeniz için her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik, Baran Caddesi, Kaplıca Taksi Durağı Karşısı, numara 27 Taksim 2, Sarıkaya. İletişim Kenan Tekin, 0533 684 8101. www.tekinoğluinşaat.com.tr web sitemizden ve Tekinoğlu İnşaat Instagram sayfamızdan bizi takip edebilirsiniz.
1: Güveninizle var olan, dürüstlüğüyle büyüyen Akücüm Akü mağazalarında Varta, Boş, Mutlu, İnci, Yiğit, MacPower ve birçok akü markamız, Yiğit Akü, MacPower Akü, İç Anadolu ve Karadeniz bölgesi distribütörlüğümüz ve bölgenin tek yetkili Varta, Boş satış ve servis noktasıyız. Yerköy, Sorgun, Yozgat, Kırşehir ve Ankara şubelerimizde en uzun ömürlü, en kaliteli ve en uygun fiyatlarla akülerimiz direkt fabrikadan aracınıza. Tüm akülerimiz garantili olup toptan fiyatına perakende satışlarımız devam ediyor. Yozgat Şubesi, Cemil Çiçek Bulvarı, Divanlı Yolu, Şehitler Fen Lisesi yanı. Telefon 0543 805 4066. Sorgun Şubesi, Sanayi Camii yanı Esport AVM 6. Telefon 0544 813 4066. Yerköy Merkez Sanayi Sitesi Camii altında. Telefon 0533 352 7890. Akü spotçudan değil, akü, akücüm akü mağazalarından alınır. Bize sormadan akü alıp da üzülmeyin.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Perdeciğim Alışveriş Merkezi katkılarıyla şoför Nalan

0: Konçak Metal. Metalde mükemmellik, kalitede liderlik. Demir, profil, NPI, NPU, petek I, köşebent, lama, izli kare, silme, OSB, trapez saç, çatı paneli, cephe paneli, çatı çıkış kapak çeşitleri, modern yağmur iniş borusu çeşitleri, çimçit, panel çit çeşitleri, trapez saç altı keçe çeşitleri, büyükbaş ve küçükbaş hayvan yemlikleri, izocam, yağmur oluk aksesuarları, metal hırdavat çeşitleri, metal sanayi boyası çeşitleri ve birçok ürün çeşidi Konçak Metal'de. Çatı panellerinde 3 farklı marka, 3 farklı fiyat, 2 farklı renk seçeneğimizle siz değerli müşterilerimize bölgede en uygun fiyata hizmet vermenin mutluluğunu yaşıyoruz. Sarıkaya'nın Toptan ve Perakende satış noktası Konçak Metal'den fiyat almadan karar vermeyin. Adres Nevzat Şener Bulvarı, Sorgun Yolu üzeri İmam Hatip Lisesi karşısı numara 422 Sarıkaya. İletişim Mehmet Konuk 0541 842 2580 Ümit Çakır 0537 679 7496.
1: Evet, programımızın ikinci bölümünde sigortacı Murat Yıkılmaz katkılarıyla huzurlarınızdayız. Değerlerimizi geleceğe taşımak için sigortacı Murat Yıkılmaz yanımızda. Evlerimizde, iş yerlerimizde, araçlarımızda güvenle yaşayalım diye 26 yıllık tecrübesi, tecrübeli ekibiyle Tarsim, DASK, konut, iş yeri ve araçlarımız için 15 yetkili ajentlikle sizlere en uygun sigorta hizmetini sigortacı Murat Yıkılmaz sunuyor. 0543 772 1026'dan bizlerle iletişime geçebilir, ayrıntılı bilgi alabilir dinleyenlerimiz.

günaydın. Nalan'cığım Edalı Modalı Yar parçasını dinleyen herkese armağan ediyorum. Kolay gelsin can dost demiş. Güller göndermiş bize sağ olsun. Songül Hanım Çayıralan'dan bizlerle programa dahil dostlarımızdan. Hoş geldiniz, şeref verdiniz efendim. Müslüm Gürses bir bilebilsen listemde. Hemen sonrasına Edalı Modalı Yar'ı alalım. Çayıralan'a göndereceğiz. Nalan Hanım hayırlı yayınlar. Bana Ferdi'den güzel bir parça çalarsam memnun olurum demiş Satı teyze aramızda. Büşra Hanım Ankara'dan burada iyi yayınlar diliyorum Nalan Hanım. Bugünkü şarkımız Ferdi Tayfur'dan Bugünler Yaşanacak Olsun mu demiş. Tamam, şarkıyı da belirledik. Bir taşla iki kuş böyle olunca çok seviniyorum. Bu şarkıyı tarlada çalışan babam Mehmet Arslan'a ve canım eşime ve evimizin emektarı Emin abimize armağan ediyorum. Teşekkür ederim demişler. Şöyle yapalım, Edalı Modalı Yar'dan sonra da bir Ferdi Baba parçası Bugünler Yaşanacak diyecek. Karali Almanya'dan aramızda. Merhabalar Nalan Hanım, nerede kaldınız efendim? Sıcak sular mı dökelim, soğuk sular mı dökelim? Ne olur. Karali, uzun zamandır sizi dinleyemedim diyor. Tekrar sizi dinlemek iyi geldi. Sıradaki parçayı herkese armağan ediyorum.

annemin Şener yorumu mekanlarımıza konuk oldu. Baba gömleğimi giydim isimli çalışmasını dinledi. Bir baraktı galiba bu, değil mi? Çok ayırt edemiyorum bunları. Bozlak değil yani. Evet. Sigortacım Murat Yıkılmaz katkılarıyla sürüyor birlikteliğim sunumuzuyla. Emine Çiftim aramızda Çandır'dan. Günaydın Nalan Hanım. Kolay gelsin. Teşekkür ederim efendim. Hoş geldiniz Ferdi Tayfur'dan. Bana da söyle çalabilir misin demiş tabii ki. Sağlık sebebinden dolayı diyor Karali. Tam 17 yıldır uzak kaldık. Şükür şimdi iyiyim. Sorun kalmadı diyor. Geçmiş gitmiş olsun inşallah. Rabbim şifa versin. İzine falan gelmiyor musunuz?

0: Yola güvenle çıkmak için siz de Demirtaşlar Oto Tamir Bakım Servisine gelin. Aracınızı uzman ellere emanet edin. Yakıt tasarrufu ve aracınızın performansını arttırmak için özel makinelerimizle partikül ve katalizör temizliği yapıyoruz. Muayene öncesi hazırlık, fren testi, klima gazı, tüm marka model araçlarımızın periyodik bakımı, ön takım, fren, klima, yağ bakımı, sıvı bakımı ve tamirat işlerinde garantili işçiliğimizle hizmetinizdeyiz. Demirtaşlar Oto Tamir Bakım Servisi, Sanayi Sitesi, S Blok, No 1A, Akdağ Madeni. İletişim Hasan Demirtaş, 0535 309 1957. Burak Demirtaş, 0507 600 1389. Çekici Hizmeti ve Yol Yardım İletişim Ali Demirtaş, 0542 798 0495.
1: Akdağ Madeni'nin en bol çeşitli ve en uygun fiyatlı demir toptancısı Ünsal Saç Metal'de A2 kalite profil, hadde demir, NPU satışlarımız başlamıştır. İstenilen ölçüde trapez saç imalatı ve sandviç panel bayiliğimizle her ebatta ve her kalınlıkta satışımızda başlamıştır. Demir, saç, profil, köşe bent, çelik çatı malzemeleri ve hırdavat çeşitlerimizle Akdağ Madeni'nde bol çeşit ve uygun ödeme seçenekleriyle yerel piyasaya yön vermeye devam ediyoruz. Ünsal Saç Metal, Yeni Sanayi Sitesi, D Blok, numara 73 ve 74, Akdağ Madeni, Yozgat'ta. İletişim, Ünsal Duru, 0354 315 10 16, 0535 394 16 68.
2: Yozgat'ın bereketli toprakları, Karaer Yapı İnşaat'la değer kazanıyor. Köyünde huzurlu bir yaşam isteyenlere modern betonarme ve pratik prefabrik evler, bahçesine bereket katmak isteyenlere sulama havuzları ve sulama kuyuları, bahçe duvarı, yüzme havuzu ve her nevi inşaat işinizde tek adresiniz Karaer Yapı. Üstelik yatırımın tam zamanı. Akdağ Madeni ilçe merkezinde konforun ve lüksün birleştiği sıfır dairelerimiz satışta. İster hemen taşının, isterseniz topraktan giriş avantajı geleceğinizi bugünden garantileyin. Arsalarınızı Karaer Yapı güvencesiyle en doğru şekilde değerlendirelim. Kalite ve güvenin adresi Karaer Yapı İnşaat. Detaylı bilgi için Akdağ Madeni Yunus Eczanesi üzerindeki ofisimize bekleriz. İletişim 0544 347 60 66 0507 079 2106. Efsaneleşen LS Traktör, Yanmar güvencesiyle yeniden Türkiye'de, Alıç Otomotiv güvencesiyle de Yozgat'ın tamamında. 35 beygirden 105 beygire kadar 8 farklı modelimizle performans, manevra kabiliyeti ve ekonomik yakıt sarfiyatıyla katkı payı olmadan 0 faizli, 3 yıla kadar geri ödemeli ya da 0.99 veya 1.99 faiz oranlarıyla şimdi LS Traktör sahibi olmanın tam zamanı. Avantajlı kampanyalarımızdan faydalanmanız için LS Traktör Yozgat Bölge Bayi, Alıç Otomotiv, Akdağ Madeni ve tüm ilçe bayilerimize çay kahve içmeye bekleriz. LS Traktör, Alıç Otomotiv, Akdağ Madeni Merkez, İstiklal Caddesi, numara 145A, Akdağ Madeni. Akdağ Madeni Şubesi 0533 543 97 63, Sarıkaya Şubesi 0538 850 91 77, Sorgun Şubesi 0544 838 97 20. Kontrollü bir şekilde beslenip formunu koruyarak sağlıklı kilo vermek ya da kilo almak isteyenler kişiye özel beslenme danışmanlığı, kilo alma, kilo verme, hastalık durumuna özel beslenme, çocuk ve ergen beslenmesi, eliminasyon diyeti, gebelik ve emzirme döneminde beslenme, online danışmanlık hizmeti, EMS cihazımızla 30 dakikada 20 bin kas kasılmasıyla mekik ve squat etkisi, ağrısız, acısız ve hızlı seanslarla formda bir görünüm, kas kütlesinde artış, yağ oranında azalma, lenf drenajla selülit ve

0: Adres: Ayısavi Mahallesi 4. Sokak numara 2 Taksim 2 4 yol A101 üzeri Akdağ Madeni. Bilgi ve randevu için 0542 354 2717. Bizi dyt.isteyen Instagram hesabımızdan takip edebilirsiniz.
1: Reklamları dinlediniz.

0: devam ediyor birlikteliğin ustamızıyla. Kararlı Almanya'dan geleceğim demiş. 8. ayın sonunda Kırşehir'ime kavuşacağım. Bir Kırşehir'in gülleri yaparız size o zaman. Selamünaleyküm. Kibariye'den annem şarkısını çalarsanız sevinirim. Sizlere de başarılar dilerim. Yozgat'ıma selamlar olsun demiş Atilla Almanya'dan. Hoş geldiniz. Yozgat'tan gurbete de selamlar olsun.
1: Şoför abla.
0: Mevlam ayırdı bizi.

yazı eğlenceleri ve kültür sanat coşkusu Sarıkaya'da sürüyor. Teşekkür ediyoruz bu arada belediyemize. İlçe halkının ve gurbetçilerimizin yaz akşamlarını renklendirmek için Hacı Hasan Bor Parkı'nda canlı müzik geceleri başlattı biliyorsunuz belediyemiz. Ayrıca ilçede heyecanla beklenen büyük Sarıkaya Yaz Festivali'nde eli kulağında. Aa, siz kaçıracaksınız herhalde Ali abi. Sen Ağustos sonu diyorsun ama bizim buralarda Temmuz sonu, Ağustos başında falan böyle herhalde. Yanlış görmediysem ben.

geldi. Binalarda dış cephe yenileme çalışmaları var, hızla sürüyor. Kent merkezinde görsel bütünlük hedefleniyor. Belediye Başkanımız Osman Gözhan'a da ayrıca teşekkürler. Hulusi abiyle bizi ağlattılar burada. Çok duygulandık. Biz yurt dışında böyle şeyler duyduğumuzda, hemşehrilerimiz duyduğunda, duyurduğumuzda çok duygulanıyorlar. Çok seviniyorlar aynı zamanda. Çıkın çıkın, gelin görün. Bu arada rekor kırmış. Tarihi Roma Hamamı ziyaretçi rekoru kırıyor. Termal tedavi merkezlerinden biri olan Kral Kızı Roma Hamamı yaz sezonu ile birlikte yerli ve yabancı turistlerin, özellikle de memleketine dönen tüm gurbetçilerimizin akınına uğruyor. Yoğun geçiyor turizm yani.

Kim burada başka? Neyli vardı? Ferdi babalar var. İki tane. Allah gani gani rahmet eylesin. Bu sene ölümünden sonra da istekler çok yoğun arttı Ferdi Tayfur'a. Önceden de tabii ki çalıyorduk da yani bugünkü Ferdici değiller gönderenler de daha da arttı sanki. Bir de ben varım arada. Siz istiyorsunuz bir de ben çalıyorum. Bugünler yaşanacakla Ferdi Tayfur mekanlarımıza konuk olacak sevgili dostlar. Hemen peşine Emine Çivdem Çandır'dan seçti. Bana da söyledi sigortacım Murat Yıkılmaz katkılarıyla burada.

0: tarlalarda, bahçelerde bizleri dinleyen tüm bölge halkımıza bereketli hasatlar dileriz.
1: Sigortacım Murat Yıkılmaz Şoför Nalan'ı sunar.
0: 11.07 Türkiye'nin saatleri, sevgili dostlar, bir yandan mesajlarımız ulaşıyor. Sigortacım Murat Yıkılmaz katkılarıyla huzurlarınızdayız. Değerlerimizi geleceğe taşımak için sigortacım Murat Yıkılmaz yanımızda. Tarsim çok önemli, DASK. Bu poliçeler önemli. Konut, iş yeri ve araçlarımız için 15 yetkili ajantelikle sizlere en uygun sigorta hizmetini sigortacım Murat Yıkılmaz sunar. 0543-772-1026'dan bizlerle iletişime geçebilirsiniz. Sezonun ilk arpa hasadı başladı. Sarıkaya ilçesine bağlı yine Karayakup beldesi Terzili Mahallesi'nde ilçe protokolünün ve üreticilerin katılımıyla sezonun ilk arpa hasadı dualarla geçtiğimiz günlerde yapıldı. Dekolte beklentisi oldukça yüksek. Yozgat Valiliği verilerine göre bu yıl il genelinde yaklaşık 3.703.000 dekarlık alanda hububat ekimi yapıldı. Yağışların bereketiyle bu sezon 1.388.000 tonun üzerinde yüksek bir rekolteye ulaşıldı. Ne mutlu Sarıkaya. Hasat fiyatları 2026 resmi hasat fiyatları açıklanmış. Sarıkaya Ziraat Odası Başkanı Şevki Güngör girdi maliyetlerini göz önünde bulundurarak bu yılın biçer döver ve işçilik tarifelerini duyurdu. İlaçlama yetki belgesi olmayan çiftçilerin zirai ilaç uygulaması yapamayacağı, mağduriyet yaşanmaması adına eğitimlerin takip edilmesi gerektiği duyurusu da var. Sarıkaya İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından. Bana da söyle, ben de bilirim.
2: Şoför abla radyolarda.
3: Nasıl sürdürdün? Bana da söyle, bana da söyle, ben de bilirim.
0: Yansıgül Laz, hoş geldin. Nuriye, hoş geldin. Buyurun.

0: yılları bir güne nasıl sığdırdın? Bana da söyle, ben de bileyim. Hasretin acısını nasıl dindirdin? Bana da söyle, ben de bileyim. Bana da söyle, bana da söyle, ben de bileyim.
1: Yüreğim ince ince sızlamadı mı? Gözlerin gizli.

İnce suslamadım. Gözledim gizli gizli. Evet, sigortacım Murat Tıkılmaz katkılarıyla sürüyor birlikteliğim üstümüzüyle. Selamlar Hanımcığım, nasılsınız, iyi misiniz demiş. Ben Gülnaz. Öldürecek beni bu zalim gurbet şarkısını istiyorum. Oğuz Yılmaz'dan 9 yıl aradan sonra annem yanıma geldi diyor. Yurt dışına çıktı. İlk defa geldi buralara. Şu an mutfakta seni dinliyoruz. Annem, ben, yeğenlerim. Sizlere gelsin, anneme babama gelsin demiş. Neredesiniz şu an Gülnaz? Nuriye bizlerle. Nana, ben de buradayım. Bugün çok yoğunum. Yemek hazırlıyorum biçerlerimize diyor. Bana güzel bir şarkı çal, enerjim yerine gelsin. Valla ellerinize sağlık. Acıkmaya başlamışlardır. Saat 11-14. Öyle oldu yani. Ne çalsam? Nuriye, enerjimizin yerine gelecek. Dur, ben yapacağım şimdi bir şeyler. Bir annem ve zalim gurbet var. Bunları çalalım. Göndereceğim.

ıslarsa gözlerin yaşlı yavruna, suçunu bağışla, sarıl boynuna. Biz bize yaşarken geldik oyuna. Eller kadir kıymet bilmiyor anne. Senin kadar kimse sevmiyor anne. Toz dumana karışmıştır şimdi oralarda. Tozu dumana katın ama hızı değil. Bereketi arttırın. Haydi bakalım tüm tarla ve bahçelerde bizleri dinleyen biçercilere de armağan olsun. Patosçulara gelsin.

0: Oğuz Efem reklam.
1: Petrol ofisi kalitesiyle Gözhan Petrol'de nakit alımlarda %6 indirimi kaçırmayın. Ayrıca 2000 TL'lik yakıt alımlarında 220 TL, 2500 TL'lik yakıt alımlarında 400 TL, 5000 TL'lik yakıt alımlarında 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Euro dizel, benzin ve otogazda en kaliteli yakıtı en uygun fiyata siz değerli hemşehrilerimize sunmaya devam ediyoruz. Minibüsçüler, ticari taksiler, kamyoncular ve çiftçilerimiz ucuz yakıtı ucuza değil, kaliteli yakıtı Gözhan Petrol'den ucuza alın. Hem aracınızın performansı artsın hem de daha uzun mesafe yapın. Sarıkaya Petrol Ofisi Gözhan Petrol. İstasyonumuz içerisinde modern Atlas Kafe restoranımız, oto yıkamamız, otolastik, marketimiz ve marketimizde Çibo kahvemiz ve güler yüzlü personelimizle Sarıkaya'da 24 saat açığız. Adres Boğazlayan Yolu 3. kilometre Sarıkaya.
2: Çetin Kardeşler Tarım Makineleri çekerek ve bölge halkımızın hizmetinde. TKDK hibe destekli, banka anlaşmalı satışlarımızla kendi üretimimiz olan çift helezonlu, 3 helezonlu, otomatik yürüyen raylı sistem, şaftlı 2 metreküpten 20 metreküpe kadar, sabit elektrikli yem karma makinesi, yem ezme, yem kırma makinesi, standart veya kişiye özel istenilen tonajda tek dingil, çift dingil, damperli, dampersiz, römork imalatı, lastikli su tankeri ve birçok tarım makinesi imalatımızın yanı sıra demir, sac, profil, trapez, NPI ve NPU, çelik çatı malzemeleri, hırdavat malzemeleri satışıyla da bölge halkımızın hizmetindeyiz. Eski römorklarınız ve zirai aletleriniz değerinde alınır ve satılır. Çetin Kardeşler Tarım, Mevlana Mahallesi, Fuat Oktay Bulvarı numara 24 Taksim'a, çekerek Yozgat. Telefon 0539 458 51 72 www.çetinlertarım.com.
3: Kanka, şu gelinlik ve fotoğraf işini ne yaptın? Düğüne şurada ne kaldı?
4: Kızım, hiç sorma. Dünyanın yükü kalktı üzerimden. Stüdyo Eva ile Kleopatra Gelinlik efsane bir kampanya yapmış. Anında kaptım.
3: İkisi bir arada mı? Nasıl yani?
4: Evet, gelinlik, saç, makyaj, üstüne bir de o bayıldığımız Stüdyo Eva'nın dergi kapağı gibi çekimleri. Hepsi tek pakette. Kleopatra'nın gelinlikleri zaten rüya gibi yapıyor insanı. E fotoğrafçı desen resmen olay.
3: Kızım, hepsi bir aradaysa sen buna kesin bir servet ödemişsindir.
4: Asla. İnanır mısın? Her bütçeye uygun o kadar şahane paketleri var ki. Ama takvimleri hızla doluyormuş. Geç kalmayın. Hemen randevu kapmak şart.
3: İnanmıyorum, süpermiş. Dur ben de şu bizim kuzene söyleyeyim de hemen arasın, kaçmaz bu fırsat.
5: En özel gününüzü

0: getirdik. Aracınızın markası ne olursa olsun tercihiniz Çorum Turbo olsun. Her marka ve model araçlarınızın turbo tamiri, revizyon ve bakımını en hızlı şekilde orijinal ve garantili parçalarla en uygun fiyata Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisinde 25 yıllık tecrübemizle yapıyoruz. Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi, Ankara Bulvarı, Bizim Toptan Yanı Sorgun'da. İletişim 0536 671 1153 0536 671 1153.
1: Boğazlayan'da 50 yıl aşkın güven ve kalitenin adı Yücel Beyaz Eşya. Şimdi Boş Boğazlayan şubesiyle hizmetinizde. Yarım asraşan tecrübesiyle eviniz için ihtiyaç duyduğunuz tüm beyaz eşya ve elektronik ürünleri kalite, güven ve uygun fiyat anlayışıyla tek çatı altında sizlere sunuyor. Yeni Boş Boğazlayan şubemizde sizleri neler bekliyor? Geniş ürün yelpazesi, modern ve ferah mağaza ortamı, hızlı ve güvenilir satış sonrası hizmetler. Adres: Çarşı İçi Hastane Yolu üzeri Yücel Beyaz Eşya Boş Boğazlayan Şubesi. Güvenin, kalitenin ve doğru tercihlerin buluşma noktası Yücel Beyaz Eşya ve Boş Boğazlayan Şubesi.
0: Cengiz Otomotiv Yedek Parça ve Yağ Değişim Servisi. Araç sahipleri, yedek parça ihtiyaçlarınızı uzaklarda arama derdine son. Cengiz Otomotiv'le her marka model araçlarınız için bol çeşit ve uygun fiyatla bizden fiyat almadan aracınıza yedek parça almayın. Yeni Yağ Değişim Merkezimiz, oto tamir ve 7/24 yol yardım çekici hizmetlerimizle siz değerli hemşerilerimize bir telefon kadar yakınız. Servis ve çekici hizmetleri WhatsApp hattımız Cengiz Han yazır: 0541 579 35 27. Yedek parça WhatsApp hattımız Muhammed Taha yazır: 0544 740 63 37. Ata Sanayi Sitesi, Sarıkaya, Yozgat.
2: Reklamları dinlediniz. Yozgat'ın sesi Oğuz
3: FM. Oğuz FM WhatsApp istek attı: 0530 034 66 66. 0530 034 66 66.
4: Sigortacım Murat Yıkılmaz Şoför Nalan'ı sunar.

0: Sigortacım Murat Yıkılmaz Şoför Nalan'ı sunar.
1: Oğuz FM WhatsApp istek hattı 0530 034 66 66 0530 034 66 66.

0: Orhanlar Yapı Mimarlık ve Mühendislik'ten Çayıralan'da ilk ve tek. Çatısında GES ve kendi elektriğini üreten, elektrikli araç şarj istasyonu bulunan, kapalı otoparklı, 155 metrekare, 3+1 22 adet ultralüks daire ve 2 dükkandan oluşan, giyinme odası, ebeveyn banyosu, kileri, modern iç tasarımı ve birçok özelliğiyle yaşam kalitesi yüksek detaylar sunan projemizde son kalan ultralüks dairelerimiz sizleri bekliyor. Plan, proje, anahtar teslim, inşaat, tadilat ve dekorasyon işlerinizde modern hizmet anlayışımızla alışılmışın dışında her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Orhanlar Yapı, Mimarlık ve Mühendislik Limited Şirketi, Cumhuriyet Caddesi, Eski İş Bankası yeri, Çayıralan, Yozgat. Mimar Çağrı Orhan, 0542 454 39 44. İnşaat Mühendisi Osman Orhan, 0506 136 11 62.
1: Oğuz FM WhatsApp istek attı. 0530 034 66 66 0530 034

Sigorta Can Murat Yıkılmaz katkılarıyla sürüyor birlikteliğin üstümüzüyle. Mardin'den gelmiş annesi Gülnaz'ın, hoş gelmiş, şeref vermiş. Sorgunumuz güzeldir, çok güzeldir. Böyle hareketli, güzel bir şey olsun, neşemiz de yerine gelsin diyenlere bir Kırşehirli dinleyicimiz var burada. Kırşehir'e geleceğim Ağustos'um dedi. Güzel bir Kırşehir havası dinleyelim. Merhabalar Nalan Hanım, Sorgun MSD'de Kılıç Koltuk Baza'dan selamlar olsun. Oğuz Yılmaz'dan Akşamcı parçasını istiyorum rastgele, eyvallah. Merhabalar, ben Yozgat'tan Tuğba. Ölümsüz Aşkım Ankara'dan, Ankara'da Atan Kalbim Serdar için. Neşet Ertaş'tan Neredesin Sen türküsünü istiyorum, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler, hoş geldiniz. Ya bir parça vardı, arabamın lastiği biçer döver geliyor. Pot polisi Ömer Şahin miydi? Değerlerimizi geleceğe taşımak için sigortacım Murat Yıkılmaz yanımızda. Evlerimizde, iş yerlerimizde, araçlarımızda güvenle yaşayalım diye 26 yıllık tecrübesi, tecrübeli ekibiyle Tarsim, DASK, konut, iş yeri ve araçlarımız için 15 yetkili ajantelik sunuyor sizlere. Sigortacım Murat Yıkılmaz, Nevzat Şener Bulvarı, İş Bankleriniz Bank yanı Sarıkaya'da.

sarı sıcağın altında alın teri döken, tarladan Temo kuyruğuna koşan üretici dostlarımız. Kendilerine Toprak Mahsulleri ofisi alım noktalarında hasat yoğunluğu zirve yapmış durumda. Hatırlatmış olalım. Toprak Mahsulleri ofisi kantarları pazar hariç haftanın 6 günü açık ve teslim ettiğiniz ürünlerin parası tam 45 gün içinde hesaplara yatıyor. Aman dikkat, bu sene koto kuralı var. Çok sıkı. CKS kotonuzun üzerindeki hiçbir ürün kabul edilmiyor ve randevu saatiniz gelmeden alım alanına giriş yapamıyorsunuz. Fiyatları da takip edebilirsiniz. Farklı farklı bölgeler, detaylar var. Bereketli bir hasat olsun ya. Değil mi? Allah bereket versin. Selamlar diyor oğlum Yıldıray Kar için. Semicenk'ten Tek Başıma parçasını istiyorum. Yetiştiremeyeceğim gibi görünüyor arkadaşlar. Tarsim, DASK, konut, iş yeri ve araçlarımız için 15 yetkili acentelikle sizlere en uygun sigorta hizmetini sigortacım Murat Yıkılmaz sunuyor. 0-543-772-1026 0-543-772-1026'dan bizlerle iletişime geçebilir dinleyenlerimiz. Diyoruz artık ne kaldı ki? Ayrıca ev, arsa, tarla ve tüm gayrimenkul alışı satışı da yapmaktayız. Geniş portföyümüzde size uygun seçenekler için sizleri de çay kahve içmeye ofisimize bekliyoruz arkadaşlar. O şeyi, türküyü arıyorum ya. İşim zor benim ya. Potbolların içinde söylüyorlar. Bir yerde duyuyorum ben bu türküyü. Sonra tekrar dinlemek istiyorum. Bulamıyorum arkadaş. Bugün üşenmeyeceğim. Oturacağım, tek tek bu potbolları ayırıp isimlendireceğim. Ciddi söylüyorum. Oturacağım sabahtan akşama bu sevdiğim türküleri bulacağım. Bu değil ya. Şey, biçer döver geliyor. Neyse, bulamayacağım herhalde.

0: zenginliğine.
1: Ayağıma dike battı
0: gün sandı. Öyle yazsam bulamam mı ya? Biçer, güzel geliyor. Çok çalıyordum bir zamanlar. Nereden buluyordum?

böyle giderse yayından çıkamayacağım ben. Evet, artık yavaş yavaş bugünlük de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Arkadaşlar, dinleyen dinleten, programımıza dahil olan, eşlik eden, katılan katılamayan, uzak yakın kulak misafirlerinden tüm dostlarımıza sonsuz teşekkürler. Elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce mesajlarınıza, isteklerinize yer vermeye çalıştık. Mesajlarınızı değerlendirdik. Bugün sanki su gibi geçti, zaman hiç anlamadım. Yayında yapımda emeği geçen tüm Oğuz Medya ekip arkadaşlarım adına sonsuz teşekkürler. Bizi tercih eden tüm çözüm ortaklarımıza, sponsorlarımıza ve sponsorlarımızdan alışveriş yapan tüm bölge halkımıza ayrıca teşekkürler. Hoşçakalın. Şu garip halimden giden şivelin ağzını, gönlüm hep seni ağrıyor, neredesin sen?

0: Akdağ Madeninde giyim denince akla gelen ilk yer Doğanlar AVM. Her yaşa ve her zevke hitap eden en trend bay bayan çocuk giyimde mavi, koton, jakamen, ayakkabıda lumberjack, US Polo, Kinetics, Libero, Jump ve birçok marka bir arada uygun fiyata Doğanlar AVM'de. Evlenecekler, evini yenileyecekler, ev tekstilinde taç, öz dilek, hobi ve birçok markayla evinizin tüm ihtiyacı burada. İstiklal Caddesi Akdağ Madeninde Doğanlar AVM. Gez, gör, kıyasla. Doğanlar Grup, AVM, Kuyumculuk, Petrol, İnşaat.
1: Yozgat Kadışehri'nde yeni bir yaşam başlıyor. Denizler İmza City ile Kadışehri'nde standartlar değişiyor. 58 daireden oluşan 3 bloklu mimarisiyle yükselen bu özel proje, konforu, prestiji ve güvenliği bir arada sunuyor. Üstelik 2 adet yola cephe dükkanla hem yaşam hem yatırım açısından kazandıran bir fırsat. Ultra lüks yaşam konsepti, modern mimari, ferah daireler ve kaliteli yaşam standartlarıyla Kadışehri'nde ilkleri yaşayacaksınız. Lansmana özel fiyat avantajı. Şimdi tam zamanı. Lansman fiyatlarıyla yatırım yapın, kazancınızı katlayın. Bu fırsat bir daha gelmeyebilir. Hem yaşamak hem kazanmak isteyenler için kaçırılmayacak bir proje. Denizler İmza City. Kadışehri'ne imzamızı atıyoruz. Denizler İnşaat. Güvenle yükselen yaşamlar. Salih Deniz 0542 342 0445. Sedat Deniz 0543 764 82 82.
2: Hurdalarınız değer kaybetmesin, İlyasoğlu Metal ile kazanca dönüşsün. Sorgun ve çevresinde 20 yıllık tecrübe ve çevre lisans belgenizle hizmetinizdeyiz. Fabrika hurdası, kablo hurdası, bakır hurdası, şantiye hurdası ve her türlü hurdalarınızı değerinde alıyoruz. Ödemenizi nakit ya da banka havalesiyle yapıyoruz. İlyasoğulları Metal, eski buğday pazarı yanı Sorgun'da. İletişim İsmail Uzun, 0532 593 98 94. 0532 593 98 94. İlyas Oğulları Metal. Geri dönüşümde güvenilir adresiniz.
3: Eski sobalar, somyalar, ranzalar, develler, demirler, hurdacı geldi, hurdacı.
4: Akdağ Madeni'nin yerli ve milli marketi Alımlı Gross, en kaliteli ürünleri en uygun fiyata tüm Akdağlı hemşehrilerimize ulaştırabilmek için iki ayrı şubesiyle hizmetinizde. Kırmızı et ve şarküteriden tüm temel gıda ürünlerine, en taze meyve ve sebzeden temizlik ürünlerine hem kaliteli hem de uygun fiyat denince ilk akla gelen yer tabii ki Alımlı Gross. Alımlı Gross, 1. Şube Lütfullah Kayalar Caddesi, Saat Kulesi karşısı Akdağ Madeninde. Alımlı Gross 2. Şube, Perşembe Pazarı yerinde, Otel Hanedan Altı Akdağ Madeninde. Unutmayın, bizde bir gün değil, her gün en uygun fiyat garantisi.
5: Doğan Soy Motor'da stopları yeniledik, çeşitlerimizi çoğalttık. Çapa makineleri ve motorlu ot tırpanlarında şok fiyatlarla kampanyalı satışlarımız başlamıştır. Lombardini Pancarsu motorları, Stil, Dolmar, Eco, Oleamec, Husqvarna, Solex, ağaç kesim motorları, benzinli ve dizel su motorları, bahçe çapa makineleri, motorlu çim biçme makineleri, motorlu ot tırpanları, Eco motorlu testere, süt sağım makineleri, hamur karma makineleri, sıfır ve ikinci el satışı, tamir, bakım, teknik servis ve yedek parça. Kısacası işinizi kolaylaştıracak tüm zirai el aletleri Doğan Soy Motor'da. Ayrıca 7/24 çekici hizmetimizde de sizlerleyiz. Doğan Soy Motor ve Yol Yardım, Dayılılı Adem Usta, Sanayi Sitesi, 221. Sokak, A Blok, numara 6, Akdağ Madeni. İletişim 0549 502 0066 0539 823 4599.
6: Doyumsuz lezzetiyle pide çeşitlerinde yılların tecrübesi olan Davut Usta, siz değerli Akdağ Madenli hemşerilerimizin hizmetinde. Lahmacun, kıymalı, kuşbaşılı, kaşarlı, sucuklu, yumurtalı, çökelekli, Mevlana pide ve içli kete çeşitlerimizle tüm özel günleriniz için toplu siparişleriniz hazırlanır. Davut Usta'nın yeri, ilçe emniyet karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0534 514 61 çift 0 0534 514 61 çift 0.
7: Reklamları dinlediniz. Yozgat'ın sesi Oğuz FM.

0: Aklından geçen müzik birazdan senin için Oğuz Efendi. Dinlemede kal, dinlemede, dinlemede kal. Lezzetin ve keyfin yeni adresi Bremen Cafe Sorgun'da açıldı. Nefis Bremen pizzaları, doyurucu hamburgerler, ızgara köfteler, çıtır tavuklar, köri soslu makarnalar, enfes pasta çeşitlerimizle sizlerin hizmetindeyiz. Keyfin vazgeçilmezi, nargile çeşitleri, soğuk ve sıcak kokteyller ile unutulmaz anlar yaşamak için doğru yerdesiniz. Lezzet, keyif ve sohbetin buluşma noktası Bremen Cafe Sorgun'da Termal Otel karşısında.
1: Başarı tesadüf değil, doğru sistemin sonucudur. Akdağ Madeninde eğitime yeni bir soluk getiren Sistem 360 özel öğretim kursu olarak alanında uzman eğitim kadrosu, temel dersler, eğitim koçluğu, rehberlik ve tercih danışmanlığı, güçlü yayın desteği, ayrıntılı sonuç analizleri ve deneme kulübüyle öğrencilerimizi hedeflerine hazırlıyoruz. Üstelik deneme kulübüne kayıt olan öğrencilerimize 3D paragraf ve bilgi sarmal problemler soru bankası hediye. Kayıtlarımız devam ediyor. Detaylı bilgi için 0530 167 36 66 0536 655 45 98 Sistem 360 Özel Öğretim Kursu Başarı Bir Sistem İşidir. Adres İbrahim Ağa Mahallesi, Ziya Gökalp Caddesi Öğretmen Evi Karşısı numara 7 Akdağ Madeni.
0: İlçemizin tanınan ustası Murat Vural, Bay Fön erkek kuaförüyle yeni yerinde kapılarını açtı. Yarım asra yaklaşan deneyim, usta eller ve profesyonel dokunuşlarla şimdi yeni adresinde modern konseptiyle sizleri bekliyor. Şıklığına ve bakımına önem veren erkeklerin adresi Bay Fön erkek kuaförü, 2. Sakarya Caddesi, numara 48A Akdağ Madeni. İletişim Murat Vural, 0531 850 3302 0531 850-3302. Başkent Road Balans Ön Düzen Servisi yeni yerinde hizmetinizde. Otomobil grubu rot ayarı, balans ayarı, far ayarı, jant düzeltme, lastik tamiri ve lastik değişimi, her ebatta jant ve lastik satışı, dingil düzeltme ve şase işleri de yapıyoruz. Başkent Road Balans Ön Düzen Servisi Güneyli Mahallesi C Blok 225. Sokak No8A Akdağ Madeni. İletişim Mesut Yararsoy 0533 359 7593 0533 359 7593. Şahane fırsatlar, cüzdan dolusu fiyatlar Atak AVM'de sizleri bekliyor. Reyonlarımızı yeniledik, yeni sezon bol çeşit ürünleri sizlerin beğenisine sunduk. Erkek tişörtleri, bayan penyeler, şalvarlar, nevresimler, yastık yüzü, eşarp modelleri, şallar, tunik ve birçok üründe. Büyük kampanyamızla hem kaliteli, hem uygun fiyat, hem de bin bir çeşit ürünlerimizle halkımızın her daim yanındayız. Atak AVM, Davut Atak ve Oğulları. Adres İstiklal Caddesi, Büyük Cami Karşısı, Akdağ Madeni.
1: Güveninizle var olan, dürüstlüğüyle büyüyen Akücüm Akü mağazalarında Varta, Boş, Mutlu, İnci, Yiğit, MacPower ve birçok akü markamız. Yiğit Akü, MacPower Akü, İç Anadolu ve Karadeniz bölgesi distribütörlüğümüz ve bölgenin tek yetkili Varta, Boş satış ve servis noktasıyız. Yerköy, Sorgun, Yozgat, Kırşehir ve Ankara şubelerimizde en uzun ömürlü, en kaliteli ve en uygun fiyatlarla akülerimiz direkt fabrikadan aracınıza. Tüm akülerimiz garantili olup toptan fiyatına perakende satışlarımız devam ediyor. Akücüm Akü Mağazaları Ankara Şubesi, Şaşmaz Sanayi Sitesi 2520. Sokak Etimeskut. Telefon 0501 140 6606. Kırşehir Şubesi, Basın Anıtı, Kılıçlı Köprü Sanayi Yolu Üzeri, Şok Market Yanı. Telefon 0532 489 6640. Yozgat Şubesi, Cemil Çiçek Bulvarı, Divanlı Yolu, Şehitler Fen Lisesi Yanı. Telefon 0543 805 40 66. Sorgun Şubesi Sanayi Camii yanı Esport AVM 6. Telefon 0544 813 40 66. Yerköy Merkez Sanayi Sitesi Camii altında. Telefon 0533 352 78 90. Akü spotçudan değil, akü, akücüm akü mağazalarından alınır. Bize sormadan akü alıp da üzülmeyin.
2: Reklamları dinlediniz. Akdağ Oğuz efendim.

0: Şu anda Oğuz FM'e kulak veriyorsunuz.
1: Süzgen Grup, inşaat müteahhitlik, inşaat malzemeleri, nakliye ve harfiyattan bahar kampanyası. Sözleşmeni şimdi yap, fiyatını sabitle, hem de %50 peşin, geri kalanı da taksitle öde. Herkes hayalindeki eve kavuşabilsin diye en modern, en kullanışlı, en dayanıklı ve en ekonomik betonarme yapı veya çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Kişiye özel modern, beton ya da çelik yapı ile inşa ettiğimiz havuzlu villa, tek katlı ev, dubleks veya triplex ev gibi anahtar teslimi, tüm inşaat projelerinde de bir telefon kadar yakınız. Detaylı bilgi ve kampanyaları yararlanmak için hemen arayın. İletişim Müteahhit İsa Süzgen 0544 524 73 37 0544 524 73 37 Merkez Ofis İstiklal Caddesi Halk Bankası karşısı Akdağ Madeni Süzgen İnşaat Limited Şirketi hayallerinizi inşa eder.

0: en seçkin türküler, radyonuz Oğuz Efendi. Oğuz Efendi.
1: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

0: Aklından geçen müzik birazdan senin için Oğuz Efendi. Dinlemede kal. Dinlemede, dinlemede kal.
1: Yozgat'ın bereketli toprakları Karaer Yapı İnşaat'la değer kazanıyor. Köyünde huzurlu bir yaşam isteyenlere modern betonarme ve pratik prefabrik evler, bahçesine bereket katmak isteyenlere sulama havuzları ve sulama kuyuları, bahçe duvarı, yüzme havuzu ve her nevi inşaat işinizde tek adresiniz Karaer Yapı. Üstelik yatırımın tam zamanı. Akdağ Madeni ilçe merkezinde konforun ve lüksün birleştiği sıfır dairelerimiz satışta. İster hemen taşının, isterseniz topraktan giriş avantajıyla geleceğinizi bugünden garantileyin. Arsalarınızı Karaer Yapı güvencesiyle en doğru şekilde değerlendirelim. Kalite ve güvenin adresi Karaer Yapı İnşaat. Detaylı bilgi için Akdağ Madeni Yunus Eczanesi üzerindeki ofisimize bekleriz. İletişim 0544-347-6066-0507-079-2106.
2: Cadde Kokoreç, Akdağ Madeni'nde açıldı. Tadına doyamayacağınız bir adres arıyorsanız doğru yerdesiniz. Kuzu Kokoreç, köfte, sucuk, kavurma, soğuk içecekler ve çay ikramımızla sabah 11'den gece saat 3'e kadar açığız. Cadde Kokoreç, İbrahim Vural, yeni işletmemize tüm hemşehrilerimizi bekleriz. İstiklal Caddesi, Halkbank karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0544-545-0166 0544-545-0166.
1: Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. Otomotiv tamir sektöründeki 20 yıllık tecrübemizle oto tamir ve bakım işlerinde deneyimli ustalarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz. Hızlı, güvenilir, kaliteli hizmet anlayışımızla her türlü aracınız için bakım, yedek parça, bilgisayarlı arıza bakımı, ön takım, fren, muayene öncesi hazırlık ve motor işlerini garantili olarak yapıyoruz. Ayrıca çekicimizle 7/24 yol yardımı için bize ulaşabilirsiniz. Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. İletişim Umur Murat 0546-468-6638, Yusuf Akyüz 0542-451-1045. Adres Sanayi Sitesi E-Blok numara 83, Akdağ Madeni.
2: Yüce Zirai Aletler İmalat. İstenilen ölçüde ahşap veya demirden imal ettiğimiz masalı, oturaklı kamelya, piknik masası, oturma banklarını uygun fiyata imalattan satış olarak bizden temin edebilirsiniz. İstenilen ölçüde makaslı ya da makassız ATV römörkü, otomobil römörkü, damperli ya da dampersiz küçük traktör römörkleri ve tüm muhtelif kaynak işleriniz yapılır. Tüm ürünlerimizin fotoğraflarını Yüce Zirai Aletler ya da Abdullah Yüce yazarak internet sayfamızdan görebilirsiniz. Yüce Zirai Aletler İmalat. Sanayi Sitesi D Blok numara 82 Akdağ Madeni. İletişim Abdullah Yüce 0532 521 10 15 0532 521 10 15.
3: Reklamları dinlediniz.

0: evinizi güzelleştirecek halılar burada.
1: Nerede mi? Tabii ki Perdeciğim Home Concept Halı Evi'nde.
0: Kesme yolluk mu lazım? Ölçünü geçir, istediğin kadar kestir.
1: Modern, klasik, spor, her zevke ve her eve uygun halı çeşitleri bizde.
0: Üstelik kalite yüksek, fiyatlar çok uygun.
1: Perdeciğim Home Concept. Halıda kalite, yolluk çeşitlerinde özgürlük.
0: Perdeciğim AVM Akdağ Madeninde İstiklal Caddesi Hamlar Sokak'ta.
1: İletişim 0535 836 0312 0536 715 88 77.
0: Çorum Turbo Tamir Servisi şimdi Sorgun'da. Turbo tamir bakım işleriniz için artık uzaklara gitmenize gerek kalmadı. Çorum Turbo Servisini Sorgun'a getirdik. Aracınızın markası ne olursa olsun tercihiniz Çorum Turbo olsun. Her marka ve model araçlarınızın turbo tamiri, revizyon ve bakımını en hızlı şekilde, orijinal ve garantili parçalarla en uygun fiyata Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisinde 25 yıllık tecrübemizle yapıyoruz. Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi Ankara Bulvarı Bizim Toptan Yanı Sorgun'da. İletişim 0536 671 11 53 0536 671 11 53 Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi 1965 yılından bugüne, dün olduğu gibi bugün de sektörel yenilikleri de takip ederek alanında hizmetin en iyisini vermeye devam ediyoruz. Makas, körük, dingil, şase, plate tamiri işleriniz, ön muayene hazırlık ve yedek parça ihtiyacınızın yanı sıra anlaşmalı sigortalarla 7/24 yol yardım servisimizle de hizmetinizdeyiz. Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi, Makasçı Adnan ve Oğulları, Atasanayi Sitesi H Blok numara 5, Sarıkaya, Yozgat. İletişim Otomotiv Teknikeri Hasan Serkan Şahin 0536 958 24 48 0536 958 24 48
2: Reklamları dinlediniz.
3: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

0: Akdağ Madeninde giyim denince akla gelen ilk yer Doğanlar AVM. Her yaşa ve her zevke hitap eden en trend bay bayan çocuk giyimde mavi, koton, jakamen, ayakkabıda lumberjack, US Polo, Kinetix, Libero, Jump ve birçok marka bir arada uygun fiyata Doğanlar AVM'de. Evlenecekler, evini yenileyecekler. Ev tekstilinde Taç, Özdilek, Hobi ve birçok markayla evinizin tüm ihtiyacı burada. İstiklal Caddesi Akdağ Madeninde. Doğanlar AVM. Gez, gör, kıyasla. Doğanlar Grup, AVM, Kuyumculuk, Petrol, İnşaat.
1: Yola güvenle çıkmak için siz de Demirtaşlar Oto Tamir Bakım Servisine gelin. Aracınızı uzman ellere emanet edin. Yakıt tasarrufu ve aracınızın performansını arttırmak için özel makinelerimizle partikül ve katalizör temizliği yapıyoruz. Muayene öncesi hazırlık, fren testi, klima gazı, tüm marka model araçlarımızın periyodik bakımı, ön takım, fren, klima, yağ bakımı, sıvı bakımı ve tamirat işlerinde garantili işçiliğimizle hizmetinizdeyiz. Demirtaşlar Oto Tamir Bakım Servisi, Sanayi Sitesi, S Blok, No 1A, Akdağ Madeni. İletişim Hasan Demirtaş, 0535 309 1957. Burak Demirtaş, 0507 600 1389. Çekici Hizmeti ve Yol Yardımı İletişim Ali Demirtaş, 0542 798 0495.
2: Efsaneleşen LS Traktör, Yanmar güvencesiyle yeniden Türkiye'de. Alıç Otomotiv güvencesiyle de Yozgat'ın tamamında. 35 beygirden 105 beygire kadar 8 farklı modelimizle performans, manevra kabiliyeti ve ekonomik yakıt sarfiyatıyla katkı payı olmadan 0 faizli, 3 yıla kadar geri ödemeli ya da 0.99 veya 1.99 faiz oranlarıyla şimdi LS Traktör sahibi olmanın tam zamanı. Avantajlı kampanyalarımızdan faydalanmanız için LS Traktör Yozgat Bölge Bayi, Alıç Otomotiv, Akdağ Madeni ve tüm ilçe bayilerimize çay kahve içmeye bekleriz. LS Traktör, Alıç Otomotiv, Akdağ Madeni Merkez, İstiklal Caddesi, numara 145A, Akdağ Madeni. Akdağ Madeni Şubesi 0533 543 9763, Sarıkaya Şubesi 0538 850 91 77, Sorgun Şubesi 0544 838 97 20. Ofisim Ofis Mobilyaları işinize değer katar. Modern, şık ve ergonomik ofis mobilyalarıyla iş yerinizi baştan yaratın. Yönetici takımları, çalışma masaları ve koltukları, toplantı masaları, bekleme grupları ve dolap sistemleri, özel ölçü ve özel tasarım, hızlı teslimat ve profesyonel montaj. Sorgun'daki showroom'umuzu ziyaret edin, farkı yerinde görün. Adres: Bedir Baba Mahallesi, Sivas Bulvarı 75 Taksim A, Mermerciler Kavşağı, Sorgun. Instagram: Ofisim Furniture. Ofisim Ofis Mobilyaları işinize değer katar.
3: Akdağ Madeni'nin yerli ve milli marketi Alımlı Gross, en kaliteli ürünleri en uygun fiyata tüm Akdağlı hemşehrilerimize ulaştırabilmek için iki ayrı şubesiyle hizmetinizde. Kırmızı et ve şarküteriden tüm temel gıda ürünlerine, en taze meyve ve sebzeden temizlik ürünlerine hem kaliteli hem de uygun fiyat denince ilk akla gelen yer tabii ki Alımlı Gross. Alımlı Gross, 1. Şube Lütfullah Kayalar Caddesi, Saat Kulesi karşısı Akdağ Madeninde. Alımlı Gross 2. Şube, Perşembe Pazarı yerinde, Otel Hanedan Altı Akdağ Madeninde. Unutmayın, bizde bir gün değil, her gün en uygun fiyat garantisi.
4: Doyumsuz lezzetiyle pide çeşitlerinde yılların tecrübesi olan Davut Usta, siz değerli Akdağ Madenli hemşerilerimizin hizmetinde. Lahmacun, kıymalı, kuşbaşılı, kaşarlı, sucuklu, yumurtalı, çökelekli, Mevlana pide ve içli kete çeşitlerimizle tüm özel günleriniz için toplu siparişleriniz hazırlanır. Davut Usta'nın yeri, ilçe emniyet karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0534 514 61 çift 0 0534 514 61 çift 0.
5: Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik. Anahtar teslim inşaat, plan proje, 3 boyutlu tasarım ve mühendislik işlerinde alışılmışın dışında her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik. İnşaat mühendisi Fahrettin Cansever. Adres: İbrahim Ağa Mahallesi, Dumlupınar Caddesi Belediye Yanı Akdağ Madeni. İletişim 0506 809 1865. 0506 809 1865. Her güzel şey hayal etmekle başlar. Hayallerinizin gerçeğe dönüşmesi için Cansever Mühendislik ve Müteahhitlik.
6: Reklamları dinlediniz.
7: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

0: Kaliteli inşaat çözümleriyle modern yapıları geleceğin mimarisiyle buluşturan Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik haberleri sunar.
1: Şimdi haberler.
2: Hazırsanız Oğuz Medya tarafından hazırlanan yerel haberlere başlıyoruz. Unutmayın, haftanın 7 günü yerel haber radyonuzda. Yozgat dahil 31 ilde ambulans şoförü ve paramedik alımı için başvurular başladı. İşkur ve kariyer platformlarında yayınlanan ilanlarda sürücü belgesi, mesleki belgeler ve ilk yardım sertifikası şartları aranıyor. Yozgat Belediyesi Musa Beyli Köyü'nde ikinci etap güneş enerjisi santrali temelini attı. Proje tamamlandığında elektrik ihtiyacının %50-55'i yenilenebilir enerjiden karşılanacak, aylık 8 milyon lira tasarruf sağlanacak. Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü Yozgat'ta bin kınalı kekliği biyolojik çeşitliliği artırmak ve zararlılarla mücadele için doğaya saldı. Keklikler avlanmaya kapalı alanlarda bırakıldı, çevre illere de gönderildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Ahbap Derneği soruşturmasında spiker Ece Ünver, Fatih Portakal, avukat Feyza Altun ve diğer 4 kişiyi ifade vermeye çağırdı. Soruşturma kapsamında 28 kişi tutuklandı, mali suçlar araştırılıyor. ÖSYM 2026 YKS'ye katılan okul birincisi adaylara bilgilerini 16'ya kadar kontrol etmeleri uyarısında bulundu. Eksik veya hatalı bilgiler için e-okul sisteminden düzeltme yapılmalı, süre sonunda değişiklik mümkün değil.
1: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 47 lira 22 kuruştan, gram altınsa 6002 170 lira 16 kuruştan işlem görüyor.
1: Spor.
2: Beşiktaş yeni sezon öncesi Gustavo Puerta için Avrupa kulüpleriyle transfer yarışına girdi. Bonservis bedeli yüksek tutuluyor. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turunda Gornik Zabze'yi Talisca'nın golüyle 1-0 mağlup etti, avantaj sağladı.
1: Hava durumu.
2: Yozgat'ta bugün hava az bulutlu ve açık. En yüksek sıcaklık 28 derece olacak. Sorgun'da bugün az bulutlu ve açık bir hava hakim. En yüksek sıcaklık 27 derece. Sarıkaya'da bugün az bulutlu ve açık hava bekleniyor. En yüksek sıcaklık 22 derece. Akdağ Madeninde bugün az bulutlu ve açık hava etkili olacak. En yüksek sıcaklık 22 derece. Haberleri dinlediniz. Unutmayın, Yozgat ve çevremizden en güncel haberler haftanın her günü radyonuzda. Radyonuz açık olsun.
0: Kaliteli inşaat çözümleriyle modern yapıları geleceğin mimarisiyle buluşturan Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik haberleri sundu. Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik olarak İstanbul'daki 25 yıllık tecrübemizle anahtar teslimi lüks müstakil villa projeleri başta olmak üzere tüm inşaat işlerinde kaliteli işçiliği uygun fiyata sunuyoruz. Bireysel ısınmalı, doğal gazlı, bahçe peyzajlı, her bütçeye uygun ultra lüks yaşam alanları ve ticari yapıların yanı sıra plan, proje, inşaat, taahhüt, tadilat, dekorasyon ve çevre düzenlemesi işleriniz için her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik, Baran Caddesi, Kaplıca Taksi Durağı Karşısı, numara 27 Taksim 2, Sarıkaya. İletişim, Kenan Tekin, 0533 684 8101. www.tekinoğluinşaat.com.tr web sitemizden ve Tekinoğlu İnşaat Instagram sayfamızdan bizi takip edebilirsiniz.
3: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

0: Lezzetin ve keyfin yeni adresi Bremen Cafe Sorgun'da açıldı. Nefis Bremen pizzaları, doyurucu hamburgerler, ızgara köfteler, çıtır tavuklar, köri soslu makarnalar, enfes pasta çeşitlerimizle sizlerin hizmetindeyiz. Keyfin vazgeçilmezi, nargile çeşitleri, soğuk ve sıcak kokteyller ile unutulmaz anlar yaşamak için doğru yerdesiniz. Lezzet, keyif ve sohbetin buluşma noktası Bremen Cafe, Sorgun'da Termal Otel karşısında. Fırsatlar, cüzdan dolusu fiyatlar Atak AVM'de sizleri bekliyor. Reyonlarımızı yeniledik, yeni sezon bol çeşit ürünleri sizlerin beğenisine sunduk. Erkek tişörtleri, bayan penyeler, şalvarlar, nevresimler, yastık yüzü, eşarp modelleri, şallar, tunik ve birçok üründe. Büyük kampanyamızla hem kaliteli, hem uygun fiyat, hem de bin bir çeşit ürünlerimizle halkımızın her daim yanındayız. Atak AVM, Davut Atak ve oğulları. Adres İstiklal Caddesi, Büyük Cami karşısı Akdağ Madeni.
1: Güveninizle var olan, dürüstlüğüyle büyüyen Akücüm Akü mağazalarında Varta, Boş, Mutlu, İnci, Yiğit, MacPower ve birçok akü markamız, Yiğit Akü, MacPower Akü, İç Anadolu ve Karadeniz bölgesi distribütörlüğümüz ve bölgenin tek yetkili Varta, Boş satış ve servis noktasıyız. Yerköy, Sorgun, Yozgat, Kırşehir ve Ankara şubelerimizde en uzun ömürlü, en kaliteli ve en uygun fiyatlarla akülerimiz direkt fabrikadan aracınıza. Tüm akülerimiz garantili olup toptan fiyatına perakende satışlarımız devam ediyor. Akücüm Akü Mağazaları Ankara Şubesi, Şaşmaz Sanayi Sitesi 2520. Sokak Etimeskut, telefon 0501 140 6606, Kırşehir Şubesi, Basın Anıtı, Kılıçlı Köprü Sanayi Yolu Üzeri, Şok Market Yanı, telefon 0532 489 6640, Yozgat Şubesi, Cemil Çiçek Bulvarı, Divanlı Yolu, Şehitler Fen Lisesi Yanı, telefon 0543 805 40 66. Sorgun Şubesi Sanayi Camii yanı Esport AVM 6. Telefon 0544 813 40 66. Yerköy Merkez Sanayi Sitesi Camii altında. Telefon 0533 352 78 90. Akü spotçudan değil, akü, akücüm akü mağazalarından alınır. Bize sormadan akü alıp da üzülmeyin.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Şu anda Oğuz FM'e kulak veriyorsunuz.

0: Yozgat Kadışehri'nde yeni bir yaşam başlıyor. Denizler İmza City ile Kadışehri'nde standartlar değişiyor. 58 daireden oluşan 3 bloklu mimarisiyle yükselen bu özel proje, konforu, prestiji ve güvenliği bir arada sunuyor. Üstelik 2 adet yola cephe dükkanla hem yaşam hem yatırım açısından kazandıran bir fırsat. Ultra lüks yaşam konsepti, modern mimari, ferah daireler ve kaliteli yaşam standartlarıyla Kadışehri'nde ilkleri yaşayacaksınız. Lansmana özel fiyat avantajı. Şimdi tam zamanı. Lansman fiyatlarıyla yatırım yapın, kazancınızı katlayın. Bu fırsat bir daha gelmeyebilir. Hem yaşamak hem kazanmak isteyenler için kaçırılmayacak bir proje. Denizler İmza City. Kadışehri'ne imzamızı atıyoruz. Denizler İnşaat. Güvenle yükselen yaşamlar. Salih Deniz 0542 342 04 45. Sedat Deniz 0543 764 82 82. Yozgat'ın bereketli toprakları Karaer Yapı İnşaat'la değer kazanıyor. Köyünde huzurlu bir yaşam isteyenlere modern betonarme ve pratik prefabrik evler, bahçesine bereket katmak isteyenlere sulama havuzları ve sulama kuyuları, bahçe duvarı, yüzme havuzu ve her nevi inşaat işinizde tek adresiniz Karaer Yapı. Üstelik yatırımın tam zamanı. Akdağ Madeni ilçe merkezinde konforun ve lüksün birleştiği sıfır dairelerimiz satışta. İster hemen taşının, isterseniz topraktan giriş avantajıyla geleceğinizi bugünden garantileyin. Arsalarınızı Karaer Yapı güvencesiyle en doğru şekilde değerlendirelim. Kalite ve güvenin adresi Karaer Yapı İnşaat. Detaylı bilgi için Akdağ Madeni Yunus Eczanesi üzerindeki ofisimize bekleriz. İletişim 0544 347 60 66 0507 079 2106.
1: Akdağ Madeni'nin en bol çeşitli ve en uygun fiyatlı demir toptancısı Ünsal Saç Metal'de A2 kalite profil, hadde demir, NPU satışlarımız başlamıştır. İstenilen ölçüde trapez saç imalatı ve sandviç panel bayiliğimizle her ebatta ve her kalınlıkta satışımız da başlamıştır. Demir, saç, profil, köşe bent, çelik çatı malzemeleri ve hırdavat çeşitlerimizle Akdağ Madeni'nde bol çeşit ve uygun ödeme seçenekleriyle yerel piyasaya yön vermeye devam ediyoruz. Ünsal Saç Metal, Yeni Sanayi Sitesi, D Blok, numara 73 ve 74, Akdağ Madeni, Yozgat'ta. İletişim, Ünsal Duru, 0354 315 10 16, 0535 394 16 68.
2: Başkent Road Balance ön düzen servisi yeni yerinde hizmetinizde. Otomobil grubu rot ayarı, balans ayarı, far ayarı, jant düzeltme, lastik tamiri ve lastik değişimi, her ebatta jant ve lastik satışı, dingil düzeltme ve şase işleri de yapıyoruz. Başkent Road Balance ön düzen servisi Güneyli Mahallesi C Blok 225. Sokak No 8A Akdağ Madeni. İletişim Mesut Yararsoy 0533 359 7593 0533 359 7593.
0: Kontrollü bir şekilde beslenip formunu koruyarak sağlıklı kilo vermek ya da kilo almak isteyenler kişiye özel beslenme danışmanlığı, kilo alma, kilo verme, hastalık durumuna özel beslenme, çocuk ve ergen beslenmesi, eliminasyon diyeti, gebelik ve emzirme döneminde beslenme, online danışmanlık hizmeti, EMS cihazımızla 30 dakikada 20 bin kas kasılmasıyla mekik ve squat etkisi, ağrısız, acısız ve hızlı seanslarla formda bir görünüm, kas kütlesinde artış, yağ oranında azalma, lenf drenajla selülit ve cilt sıkılaşması,

0: adres Ayısavi Mahallesi 4. Sokak numara 2 Taksim 2 4 yol A101 üzeri Akdağ Madeni. Bilgi ve randevu için 0542 354 2717. Bizi dyt.isteyen Instagram hesabımızdan takip edebilirsiniz. Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. Otomotiv tamir sektöründeki 20 yıllık tecrübemizle, oto tamir ve bakım işlerinde deneyimli ustalarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz. Hızlı, güvenilir, kaliteli hizmet anlayışımızla her türlü aracınız için bakım, yedek parça, bilgisayarlı arıza bakımı, ön takım, fren, muayene öncesi hazırlık ve motor işlerini garantili olarak yapıyoruz. Ayrıca çekicimizle 7/24 yol yardımı için bize ulaşabilirsiniz. Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. İletişim Umur Murat 0546 468 6638 Yusuf Akyüz 0542 451 1045 Adres Sanayi Sitesi E-Blok numara 83 Akdağ Madeni.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Aklından geçen müzik birazdan senin için Oğuz Efendi. Dinlemede kal, dinlemede kal.
3: Akdağ Oğuz Efendi.

0: en seçkin türküler, radyonuz Oğuz Efendi. Oğuz Efendi.
1: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.
2: Akdağ Oğuz Efendi.

Başarı tesadüf değil, doğru sistemin sonucudur. Akdağ Madeninde eğitime yeni bir soluk getiren Sistem 360 özel öğretim kursu olarak alanında uzman eğitim kadrosu, temel dersler, eğitim koçluğu, rehberlik ve tercih danışmanlığı, güçlü yayın desteği, ayrıntılı sonuç analizleri ve deneme kulübüyle öğrencilerimizi hedeflerine hazırlıyoruz. Üstelik deneme kulübüne kayıt olan öğrencilerimize 3D paragraf ve bilgi sarmal problemler soru bankası hediye. Kayıtlarımız devam ediyor. Detaylı bilgi için 0530 167 36 66 0536 655 45 98 Sistem 360 Özel Öğretim Kursu Başarı Bir Sistem İşidir. Adres İbrahim Ağa Mahallesi Ziya Gökalp Caddesi Öğretmen Evi Karşısı numara 7 Akdağ Madeni. Çetin Kardeşler Tarım Makineleri çekerek ve bölge halkımızın hizmetinde. TKDK hibe destekli, banka anlaşmalı satışlarımızla kendi üretimimiz olan çift helezonlu, üç helezonlu,

0: adresi, standart veya kişiye özel, istenilen tonajda tek dingil, çift dingil, damperli, dampersiz, römork imalatı, lastikli su tankeri ve birçok tarım makinesi imalatımızın yanı sıra, demir, sac, profil, trapez, NPI ve NPU, çelik çatı malzemeleri, hırdavat malzemeleri satışıyla da bölge halkımızın hizmetindeyiz. Eski römorklarınız ve zirai aletleriniz değerinde alınır ve satılır. Çetin Kardeşler Tarım, Mevlana Mahallesi, Fuat Oktay Bulvarı numara 24 Taksim A, Çekerek Yozgat. Telefon 0539 458 51 72 www.çetinlertarım.com.
1: İlçemizin tanınan ustası Murat Vural, Bay Fön erkek kuaförüyle yeni yerinde kapılarını açtı. Yarım asra yaklaşan deneyim, usta eller ve profesyonel dokunuşlarla şimdi yeni adresinde modern konseptiyle sizleri bekliyor. Şıklığına ve bakımına önem veren erkeklerin adresi Bay Fön erkek kuaförü, 2. Sakarya Caddesi, numara 48 A, Akdağ Madeni. İletişim Murat Vural, 0531 850 33 02, 0531 850 3302. Hurdalarınız değer kaybetmesin, İlyasoğlu Metal ile kazanca dönüşsün. Sorgun ve çevresinde 20 yıllık tecrübe ve çevre lisans belgemizle hizmetinizdeyiz. Fabrika hurdası, kablo hurdası, bakır hurdası, şantiye hurdası ve her türlü hurdalarınızı değerinde alıyoruz. Ödemenizi nakit ya da banka havalesiyle yapıyoruz. İlyasoğulları Metal, eski buğday pazarı yanı Sorgun'da. İletişim İsmail Uzun, 0532 593 98 94 0532 593 98 94. İlyas Oğulları Metal, geri dönüşümde güvenilir adresiniz.
2: Eski sobalar, somyalar, ranzalar, develler, demirler, hurdacı geldi, hurdacı.
3: Gülpar Renault'da ikinci elde tüm kuralları değiştiriyoruz. 6 ay garantili her marka ve model araçlarımızla sizlerleyiz. Noter masrafı, muayene, ekspertiz raporu bizden. Hem de peşinatsız, uzun vadeli, sıfır ve düşük faizli kredi ve kredi kartına taksitlendirme seçenekleriyle. Gülpar ikinci el yeni showroomumuzu mutlaka görün. 1. Şube Gülpar Renault Dacia Plaza, Orta Sanayi Ana Tamir Fabrikası karşısı numara 13, Velikgazi Kayseri. Telefon 336 24 27. 2. Şube Gülpar Renault Dacia Plaza, Anbar Mevki 12. kilometre. Telefon 311 54 14. Velikgazi Kayseri. Pazar günleri açığız.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Kulağınız Oğuz FM'de olsun.
6: Akdağ Oğuz FM.

0: Evine kalite katmak isteyenler buraya.
1: Cebinizi yakmadan evinizi baştan sona yenilemek ister misiniz? Ama pahalıya değil, çok uygun fiyata. Kaliteden ödün vermeden çılgın fiyatlarla.
0: Yeni sezon perdeler, rengarenk halılar, mutfağınızı şenlendirecek züccaciye ürünleri, ev tekstili ve daha fazlası sizleri bekliyor.
1: Hepsi kalite, hepsi uygun fiyatla. Tabii ki Perdecim Home konseptte.
0: Akdağ Madeni'nde hem şık hem de hesaplı alışveriş için adres belli.
1: Perdecim AVM, İstiklal Caddesi, Hanlar Sokak'ta.
0: İletişim 0535 836 0312 0536 715 88 77.
2: Şu anda Oğuz FM'e kulak veriyorsunuz.
3: Akdağ Oğuz FM.

Benim babam Mert adamdı. Mangal gibi yüreği, yufka gibi kalbi vardı. Hayatım boyunca ona özendim. Fedakardı. Bir dikili ağacı olmadı belki. Ama kendisi onuruyla yaşayan koskoca bir çınardı. Üstümdeki kol kanat, sırtımı yasladığım dağ gibiydi. Ben babamın oğlu, tepeden tırnağa Anadolu.

0: Akdağ Madeninde giyim denince akla gelen ilk yer Doğanlar AVM. Her yaşa ve her zevke hitap eden en trend bay bayan çocuk giyimde mavi, koton, jakamen, ayakkabıda lumberjack, US Polo, Kinetix, Libero, Jump ve birçok marka bir arada uygun fiyata Doğanlar AVM'de. Evlenecekler, evini yenileyecekler. Ev tekstilinde Taç, Özdilek, Hobi ve birçok markayla evinizin tüm ihtiyacı burada. İstiklal Caddesi Akdağ Madeninde. Doğanlar AVM. Gez, gör, kıyasla. Doğanlar Grup, AVM, Kuyumculuk, Petrol, İnşaat.
1: Cadde Kokoreç, Akdağ Madeninde açıldı. Tadına doyamayacağınız bir adres arıyorsanız doğru yerdesiniz. Kuzu Kokoreç, köfte, sucuk, kavurma, soğuk içecekler ve çay ikramımızla sabah 11'den gece saat 3'e kadar açığız. Cadde Kokoreç, İbrahim Vural, yeni işletmemize tüm hemşehrilerimizi bekleriz. İstiklal Caddesi, Halkbank karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0544 545 0166 0544 545 0166.
2: Ofisim Ofis Mobilyaları işinize değer katar. Modern, şık ve ergonomik ofis mobilyalarıyla iş yerinizi baştan yaratın. Yönetici takımları, çalışma masaları ve koltukları, toplantı masaları, bekleme grupları ve dolap sistemleri, özel ölçü ve özel tasarım, hızlı teslimat ve profesyonel montaj. Sorgun'daki showroom'umuzu ziyaret edin, farkı yerinde görün. Adres: Bedir Baba Mahallesi, Sivas Bulvarı 75 Taksim A, Mermerciler Kavşağı, Sorgun. Instagram: Ofisim Furniture. Ofisim Ofis Mobilyaları işinize değer katar.
3: Doğan Soy Motor'da stokları yeniledik, çeşitlerimizi çoğalttık. Çapa makineleri ve motorlu ot tırpanlarında şok fiyatlarla kampanyalı satışlarımız başlamıştır. Lombardini Pancarsu motorları, Stil, Dolmar, Eko, Oleamek, Husqvarna, Solex, ağaç kesim motorları, benzinli ve dizel su motorları, bahçe çapa makineleri, motorlu çim biçme makineleri, motorlu ot tırpanları, Eko motorlu testere, süt sağım makineleri, hamur karma makineleri, sıfır ve ikinci el satışı, tamir, bakım, teknik servis ve yedek parça. Kısacası işinizi kolaylaştıracak tüm zirai el aletleri Doğan Soy Motor'da. Ayrıca 7/24 çekici hizmetimizde de sizlerleyiz. Doğan Soy Motor ve Yol Yardım, Dayılılı Adem Usta, Sanayi Sitesi, 221. Sokak, A Blok, numara 6, Akdağ Madeni. İletişim 0549 502 çift 066 0539 823 4599.
4: Doyumsuz lezzetiyle pide çeşitlerinde yılların tecrübesi olan Davut Usta, siz değerli Akdağ Madenli hemşerilerimizin hizmetinde lahmacun, kıymalı, kuşbaşılı, kaşarlı, sucuklu, yumurtalı, çökelekli, Mevlana pide ve içli kete çeşitlerimizle tüm özel günleriniz için toplu siparişleriniz hazırlanır. Davut Usta'nın yeri, ilçe emniyet karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0534 514 61 çift 0 0534 514 61 çift 0.
1: Yüce zirai aletler imalat. İstenilen ölçüde ahşap veya demirden imal ettiğimiz masalı, oturaklı kamelya, piknik masası, oturma banklarını uygun fiyata imalattan satış olarak bizden temin edebilirsiniz. İstenilen ölçüde makaslı ya da makassız ATV römörkü, otomobil römörkü, damperli ya da dampersiz küçük traktör römörkleri ve tüm muhtelif kaynak işleriniz yapılır. Tüm ürünlerimizin fotoğraflarını Yüce Zirai Aletler ya da Abdullah Yüce yazarak internet sayfamızdan görebilirsiniz. Yüce Zirai Aletler İmalat, Sanayi Sitesi D Blok, numara 82, Akdağ Madeni. İletişim Abdullah Yüce 0532 521 10 15 0532 521 10 15.
5: Reklamları dinlediniz.
6: En seçkin türküler radyonuz Oğuz Efendi. Oğuz Efendi.
7: Şu anda Oğuz Efendi'ye kulak veriyorsunuz.

0: çözemem, düğmeleri çözemem.
1: Süzgen İnşaat Limited Şirket sponsorluğunda programımız başlıyor.
2: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

0: Süzgen İnşaat Limited şirketi olarak betonarme yapı ve çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Hayallerinizi inşa ediyoruz. İstiklal Caddesi, Halk Bankası karşısı Akdağ Madeni. 0544 524 73 37.
1: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

0: Lezzetin ve keyfin yeni adresi Bremen Cafe Sorgun'da açıldı. Nefis Bremen pizzaları, doyurucu hamburgerler, ızgara köfteler, çıtır tavuklar, köri soslu makarnalar, enfes pasta çeşitlerimizle sizlerin hizmetindeyiz. Keyfin vazgeçilmezi, nargile çeşitleri, soğuk ve sıcak kokteyller ile unutulmaz anlar yaşamak için doğru yerdesiniz. Lezzet, keyif ve sohbetin buluşma noktası Bremen Cafe, Sorgun'da Termal Otel karşısında.
1: Çorum Turbo Tamir Servisi şimdi Sorgun'da. Turbo tamir bakım işleriniz için artık uzaklara gitmenize gerek kalmadı. Çorum Turbo Servisini Sorgun'a getirdik. Aracınızın markası ne olursa olsun tercihiniz Çorum Turbo olsun. Her marka ve model araçlarınızın turbo tamiri, revizyon ve bakımını en hızlı şekilde, orijinal ve garantili parçalarla en uygun fiyata Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisinde 25 yıllık tecrübemizle yapıyoruz. Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi, Ankara Bulvarı, bizim toptan yanı Sorgun'da. İletişim 0536 671 1153, 0536 671 1153.
0: Şahane fırsatlar, cüzdan dolusu fiyatlar Atak AVM'de sizleri bekliyor. Reyonlarımızı yeniledik, yeni sezon bol çeşit ürünleri sizlerin beğenisine sunduk. Erkek tişörtleri, bayan penyeler, şalvarlar, nevresimler, yastık yüzü, eşarp modelleri, şallar, tunik ve birçok üründe. Büyük kampanyamızla hem kaliteli, hem uygun fiyat, hem de bin bir çeşit ürünlerimizle halkımızın her daim yanındayız. Atak AVM, Davut Atak ve Oğulları. Adres İstiklal Caddesi, Büyük Cami karşısı Akdağ Madeni.
1: Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi. 1965 yılından bugüne, dün olduğu gibi bugün de sektörel yenilikleri de takip ederek alanında hizmetin en iyisini vermeye devam ediyoruz. Makas, körük, dingil, şase, plate tamiri işleriniz, ön muayene hazırlık ve yedek parça ihtiyacınızın yanı sıra anlaşmalı sigortalarla 7/24 yol yardım servisimizle de hizmetinizdeyiz. Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi, Makasçı Adnan ve Oğulları, Atasanayi Sitesi H Blok numara 5, Sarıkaya, Yozgat. İletişim Otomotiv Teknikeri Hasan Serkan Şahin 0536 958 24 48 0536 958 24 48.
2: Kanka, şu gerinlik ve fotoğraf işini ne yaptın? Düğüne şurada ne kaldı?
3: Kızım, hiç sorma. Dünyanın yükü kalktı üzerimden. Stüdyo Eva ile Kleopatra Gelinlik efsane bir kampanya yapmış. Anında kaptım.
2: İkisi bir arada mı? Nasıl yani?
3: Evet. Gelinlik, saç, makyaj, üstüne bir de o bayıldığımız Stüdyo Eva'nın dergi kapağı gibi çekimleri. Hepsi tek pakette. Kleopatra'nın gelinlikleri zaten rüya gibi yapıyor insanı. E fotoğrafçı desen resmen olay.
2: E kızım, hepsi bir aradaysa sen buna kesin bir servet ödemişsindir.
3: Asla. İnanır mısın? Her bütçeye uygun o kadar şahane paketleri var ki. Ama takvimleri hızla doluyormuş. Geç kalmayacak. Hemen randevu kapmak şart.
2: İnanmıyorum, süpermiş. Dur ben de şu bizim kuzene söyleyeyim de hemen arasın, kaçmaz bu fırsat.
4: En özel gününüzü şansa bırakmayın. Stüdyo Eva ve Kleopatra Gelinlik İşbirliği'yle gelinlik, saç, makyaj ve fotoğraf çekimi avantajlı paketlerle sizi bekliyor. Her bütçeye uygun bu rüya gibi fırsatı kaçırmamak için acele edin. Hemen randevunuzu alın. Randevu için Büşra Bozda 0543 413 1091. Ali Yıldız 0533 465 3692.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

Süzgen Grup, İnşaat Müteahhitlik, İnşaat Malzemeleri, Nakliye ve Harfiyattan Bahar Kampanyası. Sözleşmeni şimdi yap, fiyatını sabitle, hem de %50 peşin, geri kalanı da taksitle öde. Herkes hayalindeki eve kavuşabilsin diye en modern, en kullanışlı, en dayanıklı ve en ekonomik betonarme yapı veya çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Kişiye özel modern, beton ya da çelik yapı ile inşa ettiğimiz havuzlu villa, tek katlı ev, dubleks veya triplex ev gibi anahtar teslimi tüm inşaat projelerinde de bir telefon kadar yakınız. Detaylı bilgi ve kampanyalarımızdan yararlanmak için hemen arayın. İletişim Müteahhit İsa Süzgen 0544 524 73 37 0544 524 73 37. Merkez Ofis İstiklal Caddesi Halk Bankası karşısı Akdağ Madeni. Süzgen İnşaat Limited Şirketi. Hayal

0: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.
1: Ne hallere düştüm senin yüzünden.
2: Akdağ Oğuz Efendi.
1: Bak sene benzimde kan da kalmaz.

0: güvenle çıkmak için siz de Demirtaşlar Oto Tamir Bakım Servisine gelin. Aracınızı uzman ellere emanet edin. Yakıt tasarrufu ve aracınızın performansını arttırmak için özel makinelerimizle partikül ve katalizör temizliği yapıyoruz. Muayene öncesi hazırlık, fren testi, klima gazı, tüm marka model araçlarımızın periyodik bakımı, ön takım, fren, klima, yağ bakımı, sıvı bakımı ve tamirat işlerinde garantili işçiliğimizle hizmetinizdeyiz. Demirtaşlar Oto Tamir Bakım Servisi, Sanayi Sitesi, S Blok, No 1A, Akdağ Madeni. İletişim Hasan Demirtaş, 0535 309 1957. Burak Demirtaş, 0507 600 1389. Çekici Hizmeti ve Yol Yardımı İletişim Ali Demirtaş, 0542 798 0495.
1: Yozgat Kadışehri'nde yeni bir yaşam başlıyor. Denizler İmza City ile Kadışehri'nde standartlar değişiyor. 58 daireden oluşan 3 bloklu mimarisiyle yükselen bu özel proje, konforu, prestiji ve güvenliği bir arada sunuyor. Üstelik 2 adet yola cephe dükkanla hem yaşam hem yatırım açısından kazandıran bir fırsat. Ultra lüks yaşam konsepti, modern mimari, ferah daireler ve kaliteli yaşam standartlarıyla Kadışehri'nde ilkleri yaşayacaksınız. Lansmana özel fiyat avantajı. Şimdi tam zamanı. Lansman fiyatlarıyla yatırım yapın, kazancınızı katlayın. Bu fırsat bir daha gelmeyebilir. Hem yaşamak hem kazanmak isteyenler için kaçırılmayacak bir proje. Denizler İmza City. Kadışehri'ne imzamızı atıyoruz. Denizler İnşaat. Güvenle yükselen yaşamlar. Salih Deniz, 0542 342 0445. Sedat Deniz, 0543 764 82 82. Yozgat'ın bereketli toprakları Karaer Yapı İnşaat'la değer kazanıyor. Köyünde huzurlu bir yaşam isteyenlere modern betonarme ve pratik prefabrik evler, bahçesine bereket katmak isteyenlere sulama havuzları ve sulama kuyuları, bahçe duvarı, yüzme havuzu ve her nevi inşaat işinizde tek adresiniz Karaer Yapı. Üstelik yatırımın tam zamanı. Akdağ Madeni ilçe merkezinde konforun ve lüksün birleştiği sıfır dairelerimiz satışta. İster hemen taşının, isterseniz topraktan giriş avantajıyla geleceğinizi bugünden garantileyin. Arsalarınızı Karaer Yapı güvencesiyle en doğru şekilde değerlendirelim. Kalite ve güvenin adresi Karaer Yapı İnşaat. Detaylı bilgi için Akdağ Madeni Yunus Eczanesi üzerindeki ofisimize bekleriz. İletişim 0 544 347 6066 0507 079 2106. Efsaneleşen LS Traktör Yanmar güvencesiyle yeniden Türkiye'de. Alıç Otomotiv güvencesiyle de Yozgat'ın tamamında. 35 beygirden 105 beygire kadar 8 farklı modelimizle performans, manevra kabiliyeti ve ekonomik yakıt sarfiyatıyla katkı payı olmadan 0 faizli, 3 yıla kadar geri ödemeli ya da 0.99 veya 1.99 faiz oranlarıyla şimdi LS Traktör sahibi olmanın tam zamanı. Avantajlı kampanyalarımızdan faydalanmanız için LS Traktör Yozgat Bölge Bayi, Alıç Otomotiv, Akdağ Madeni ve tüm ilçe bayilerimize çay kahve içmeye bekleriz. LS Traktör, Alıç Otomotiv, Akdağ Madeni Merkez, İstiklal Caddesi, numara 145A, Akdağ Madeni. Akdağ Madeni Şubesi 0533 543 9763, Sarıkaya Şubesi 0538 850 9177, Sorgun Şubesi 0544 838 9720.
2: Akdağ Madeni'nin yerli ve milli marketi Alımlı Gross, en kaliteli ürünleri en uygun fiyata tüm Akdağlı hemşehrilerimize ulaştırabilmek için iki ayrı şubesiyle hizmetinizde. Kırmızı et ve şarküteriden tüm temel gıda ürünlerine, en taze meyve ve sebzeden temizlik ürünlerine hem kaliteli hem de uygun fiyat denince ilk akla gelen yer tabii ki Alımlı Gross. Alımlı Gross, 1. Şube Lütfullah Kayalar Caddesi, Saat Kulesi karşısı Akdağ Madeni'nde. Alımlı Gross 2. Şube, Perşembe Pazarı yerinde, Otel Hanedan Altı Akdağ Madeni'nde. Unutmayın, bizde bir gün değil, her gün en uygun fiyat garantisi.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Şu anda Oğuz FM dinlemektesiniz. Bu sese kulak verin. Bu sese.

0: Süzgen İnşaat Limited şirketi olarak betonarme yapı ve çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Kişiye özel modern beton ya da çelik yapı ile inşa ettiğimiz havuzlu villa, tek katlı ev, dubleks veya tripleks ev, veranda, bungalov, tiny house, kış bahçesi, havuz yapımı, kamelya, çelik çatı, bahçe duvarı, çim, çit çekimi gibi anahtar teslimi tüm inşaat projelerinde bir telefon kadar yakınız. 0544 524 73 37.
1: Şu anda Oğuz FM'e kulak veriyorsunuz.

0: Evine kalite katmak isteyenler buraya.
1: Cebinizi yakmadan evinizi baştan sona yenilemek ister misiniz? Ama pahalıya değil, çok uygun fiyata. Kaliteden ödün vermeden çılgın fiyatlarla.
0: Yeni sezon perdeler, rengarenk halılar, mutfağınızı şenlendirecek züccaciye ürünleri, ev tekstili ve daha fazlası sizleri bekliyor.
1: Hepsi kalite, hepsi uygun fiyatla. Tabii ki Perdecim Home konseptte.
0: Akdağ Madeni'nde hem şık hem de hesaplı alışveriş için adres belli.
1: Perdecim AVM, İstiklal Caddesi, Hanlar Sokak'ta.
0: İletişim 0535 836 0312 0536 715 88 77. Başarı tesadüf değil, doğru sistemin sonucudur. Akdağ Madeni'nde eğitime yeni bir soluk getiren Sistem 360 özel öğretim kursu olarak alanında uzman eğitim kadrosu, temel dersler, eğitim koçluğu, rehberlik ve tercih danışmanlığı, güçlü yayın desteği, ayrıntılı sonuç analizleri ve deneme kulübüyle öğrencilerimizi hedeflerine hazırlıyoruz. Üstelik deneme kulübüne kayıt olan öğrencilerimize 3D paragraf ve bilgi sarmal problemler soru bankası hediye. Kayıtlarımız devam ediyor. Detaylı bilgi için 0530 167 36 66 0536 655 45 98 Sistem 360 Özel Öğretim Kursu Başarı Bir Sistem İşidir. Adres İbrahim Ağa Mahallesi, Ziya Gökalp Caddesi Öğretmen Evi Karşısı numara 7 Akdağ Madeni.
2: İlçemizin tanınan ustası Murat Vural, Bay Fön erkek kuaförüyle yeni yerinde kapılarını açtı. Yarım asra yaklaşan deneyim, usta eller ve profesyonel dokunuşlarla şimdi yeni adresinde modern konseptiyle sizleri bekliyor. Şıklığına ve bakımına önem veren erkeklerin adresi Bay Fön erkek kuaförü, 2. Sakarya Caddesi, numara 48A Akdağ Madeni. İletişim Murat Vural, 0531 850 33 02 0531 850 3302. Başkent Road Balans ön düzen servisi yeni yerinde hizmetinizde. Otomobil grubu road ayarı, balans ayarı, far ayarı, jant düzeltme, lastik tamiri ve lastik değişimi, her ebatta jant ve lastik satışı, dingil düzeltme ve şase işleri de yapıyoruz. Başkent Road Balans ön düzen servisi Güneyli Mahallesi C Blok 225. Sokak No 8A Akdağ Madeni. İletişim Mesut Yararsoy 0533 359 7593 0533 359 7593.
0: Güveninizle var olan, dürüstlüğüyle büyüyen Akücüm Akü mağazalarında Varta, Boş, Mutlu, İnci, Yiğit, MacPower ve birçok akü markamız. Yiğit Akü, MacPower Akü, İç Anadolu ve Karadeniz bölgesi distribütörlüğümüz ve bölgenin tek yetkili Varta, Boş satış ve servis noktasıyız. Yerköy, Sorgun, Yozgat, Kırşehir ve Ankara şubelerimizde en uzun ömürlü, en kaliteli ve en uygun fiyatlarla akülerimiz direkt fabrikadan aracınıza. Tüm akülerimiz garantili olup toptan fiyatına perakende satışlarımız devam ediyor. Akücüm Akü Mağazaları Ankara Şubesi, Şaşmaz Sanayi Sitesi 2520. Sokak Etimesgut, telefon 0501 140 6606, Kırşehir Şubesi, Basın Anıtı, Kılıçlı Köprü Sanayi Yolu Üzeri, Şok Market Yanı, telefon 0532 489 6640, Yozgat Şubesi, Cemil Çiçek Bulvarı, Divanlı Yolu, Şehitler Fen Lisesi Yanı, telefon 0543 845 4066, Sorgun Şubesi Sanayi Camii Yanı Esport AVM 6, telefon 0544 813 4066, Yerköy Merkez Sanayi Sitesi Camii altında, telefon 0533 352 7890. Akü spotçudan değil, akü Akücüm Akü mağazalarından alınır. Bize sormadan akü alıp da üzülmeyin.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Şu anda Oğuz FM'e kulak veriyorsunuz.
5: Akdağ Oğuz FM.

0: Süzgen İnşaat Limited şirketi olarak betonarme yapı ve çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Hayallerinizi inşa ediyoruz. İstiklal Caddesi, Halk Bankası karşısı Akdağ Madeni. 0544 524 73 37.
1: Kulağınız Oğuz FM'de olsun.

0: Akdağ Madeninde giyim denince akla gelen ilk yer Doğanlar AVM. Her yaşa ve her zevke hitap eden en trend bay bayan çocuk giyimde mavi, koton, jakamen, ayakkabıda lumberjack, US Polo, Kinetics, Libero, Jump ve birçok marka bir arada uygun fiyata Doğanlar AVM'de. Evlenecekler, evini yenileyecekler. Ev tekstilinde Taç, Özdilek, Hobi ve birçok markayla evinizin tüm ihtiyacı burada. İstiklal Caddesi Akdağ Madeninde. Doğanlar AVM. Gez, gör, kıyasla. Doğanlar Grup, AVM, Kuyumculuk, Petrol, İnşaat.
1: Akdağ Madeninin en bol çeşitli ve en uygun fiyatlı demir toptancısı Ünsal Saçmetal'de A2 kalite profil, hadde demir, NPU satışlarımız başlamıştır. İstenilen ölçüde trapez saç imalatı ve sandviç panel bayiliğimizle her ebatta ve her kalınlıkta satışımız da başlamıştır. Demir, saç, profil, köşe bent, çelik çatı malzemeleri ve hırdavat çeşitlerimizle Akdağ Madeninde bol çeşit ve uygun ödeme seçenekleriyle yerel piyasaya yön vermeye devam ediyoruz. Ünsal Saç Metal, Yeni Sanayi Sitesi, D Blok, numara 73 ve 74, Akdağ Madeni, Yozgat'ta. İletişim, Ünsal Duru, 0354 315 10 16, 0535 394 16 68.
2: Hurdalarınız değer kaybetmesin, İlyasoğlu Metal ile kazanca dönüşsün. Sorgun ve çevresinde 20 yıllık tecrübe ve çevre lisans belgemizle hizmetinizdeyiz. Fabrika hurdası, kablo hurdası, bakır hurdası, şantiye hurdası ve her türlü hurdalarınızı değerinde alıyoruz. Ödemenizi nakit ya da banka havalesiyle yapıyoruz. İlyasoğulları Metal, eski buğday pazarı yanı Sorgun'da. İletişim İsmail Uzun, 0532 593 98 94. 0532 593 98 94 İlyas Oğulları Metal. Geri dönüşümde güvenilir adresiniz.
3: Eski sobalar, somyalar, ranzalar, develer, demirler, hurdacı geldi, hurdacı.
4: Kontrollü bir şekilde beslenip formunu koruyarak sağlıklı kilo vermek ya da kilo almak isteyenler kişiye özel beslenme danışmanlığı, kilo alma, kilo verme, hastalık durumuna özel beslenme, çocuk ve ergen beslenmesi, eliminasyon diyeti, gebelik ve emzirme döneminde beslenme, online danışmanlık hizmeti, EMS cihazımızla 30 dakikada 20 bin kas kasılmasıyla mekik ve squat etkisi, ağrısız, acısız ve hızlı seanslarla formda bir görünüm, kas kütlesinde artış, yağ oranında azalma, lenf drenajla selülit ve cilt sıkılaşması, detoks etkisi, ödem atma, bağışıklık desteği, vücut analiz cihazımız ve birçok hizmetimizle sizleri de ücretsiz ön görüşme için ofisimize bekleriz. Diyetisyen Esma Nur Yüce Beslenme ve Diyet Danışmanlığı. Adres: Ahisavi Mahallesi 4. Sokak numara 2 Taksim 2 4 yol A101 üzeri Akdağ Madeni. Bilgi ve randevu için 0542 354 27 17 bizi dyt.isteyen Instagram hesabımızdan takip edebilirsiniz.
5: Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. Otomotiv tamir sektöründeki 20 yıllık tecrübemizle oto tamir ve bakım işlerinde deneyimli ustalarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz. Hızlı, güvenilir, kaliteli hizmet anlayışımızla her türlü aracınız için bakım, yedek parça, bilgisayarlı arıza bakımı, ön takım, fren, muayene öncesi hazırlık ve motor işlerini garantili olarak yapıyoruz. Ayrıca çekicimizle 7/24 yol yardımı için bize ulaşabilirsiniz. Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. İletişim Umur Murat 0546 468 66 38 Yusuf Akyüz 0542 451 1045 Adres: Sanayi Sitesi E Blok numara 83 Akdağ Madeni.
6: Doğan Soy Motor'da stopları yeniledik, çeşitlerimizi çoğalttık. Çapa makineleri ve motorlu ot tırpanlarında şok fiyatlarla kampanyalı satışlarımız başlamıştır. Lombardini pancar su motorları, Stil, Dolmar, Eco, Oleamec, Husqvarna, Solex, ağaç kesim motorları, benzinli ve dizel su motorları, bahçe çapa makineleri, motorlu çim biçme makineleri, motorlu ot tırpanları, Eco motorlu testere, süt sağım makineleri, hamur karma makineleri, sıfır ve ikinci el satışı, tamir, bakım, teknik servis ve yedek parça. Kısacası işinizi kolaylaştıracak tüm zirai el aletleri Doğan Soy Motor'da. Ayrıca 7/24 çekici hizmetimizde de sizlerleyiz. Doğan Soy Motor ve Yol Yardım, Dayılılı Adem Usta, Sanayi Sitesi, 221. Sokak, A Blok, numara 6, Akdağ Madeni. İletişim 0549 502 0066 0539 823 4599.
2: Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik. Anahtar teslim inşaat, plan proje, 3 boyutlu tasarım ve mühendislik işlerinde alışılmışın dışında her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik. İnşaat mühendisi Fahrettin Cansever. Adres İbrahim Ağa Mahallesi, Dumlupınar Caddesi Belediye Yanı Akdağ Madeni. İletişim 0506 809 1865. 0506 809 1865. Her güzel şey hayal etmekle başlar. Hayallerinizin gerçeğe dönüşmesi için Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik. Doyumsuz lezzetiyle pide çeşitlerinde yılların tecrübesi olan Davut Usta, siz değerli Akdağ Madenli hemşerilerimizin hizmetinde lahmacun, kıymalı, kuşbaşılı, kaşarlı, sucuklu, yumurtalı, çökelekli, Mevlana pide ve içli kete çeşitlerimizle tüm özel günleriniz için toplu siparişleriniz hazırlanır. Davut Usta'nın yeri, ilçe emniyet karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0534 514 61 çift 0 0534 514 61 çift 0.
7: Reklamları dinlediniz.
8: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

0: Oğuz efendim.
1: Memleketim Ankara 06 plaka. Haydi kızlar binelim çarçaflı arabaya. Egzozumuz abartır. Haydi basalım gaza. Niyetimiz eylemek.
2: Kaliteli inşaat çözümleriyle modern yapıları geleceğin mimarisiyle buluşturan Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik haberleri sunar.
3: Şimdi haberler.
4: Hazırsanız Oğuz Medya tarafından hazırlanan yerel haberlere başlıyoruz. Unutmayın, haftanın 7 günü yerel haber radyonuzda. Yozgat Gençlik Merkezi Kastamonu Yolkonak Gençlik Kampı'na gençleri uğurladı. Kamp doğayla iç içe eğitici, sportif ve kültürel etkinliklerle dolu. Katılımcılar takım çalışması ve atölyelerle yeni deneyimler kazanacak. Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, il merkezi ve ilçelerde aile yapısını güçlendirmek, toplumsal farkındalığı artırmak için eğitim ve etkinlikler düzenliyor. Kadına şiddet, otizm ve güvenli internet konuları ele alınıyor. Yozgat İl Özel İdaresi, 2026 yatırım programı kapsamında Aktaş, Kışla ve Büyükmahal Grup Köy yollarında ikinci kat asfalt sati kaplama çalışmalarını tamamlayarak ulaşım altyapısını güçlendirdi ve konforu artırdı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturmayı genişleterek Ece Üner, Fatih Portakal, Feyza Altun, Gökhan Özoğuz ve Öykü Serter'in ifadelerine başvurdu. Haluk Levent Bursa'da gözaltına alındı. Sultan Gazi, Esenler ve Eyüp Sultan'da el freni çekilmeyen taksiler geri kaydı. Çevredekiler ve sürücüler son anda müdahale ederek kazaları önledi. Olaylar güvenlik kameralarına yansıdı ve taksiler durduruldu.
3: Finans.
4: Serbest piyasalarda bugün dolar 47 lira 22 kuruştan, gram altınsa 6.270 lira 16 kuruştan işlem görüyor.
3: Spor.
4: Beşiktaş yeni sezon öncesi Kolombiyalı orta saha Gustavo Puerta için Avrupa kulüpleriyle transfer yarışına girdi. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu ilk maçında Gornik Zabze'yi Talisca'nın golüyle 1-0 mağlup ederek avantaj sağladı.
3: Hava durumu.
4: Yozgat'ta hava az bulutlu ve açık, en yüksek sıcaklık 28 derece olacak. Sorgun'da hava az bulutlu ve açık, en yüksek sıcaklık 27 dereceye ulaşacak. Sarıkaya'da hava az bulutlu ve açık, en yüksek sıcaklık 25 derece ölçülecek. Akdağ Madeni'nde hava az bulutlu ve açık, en yüksek sıcaklık 25 derece civarında seyredecek. Haberleri dinlediniz. Unutmayın, Yozgat ve çevremizden en güncel haberler haftanın her günü radyonuzda. Radyonuz açık olsun.
2: Kaliteli inşaat çözümleriyle modern yapıları geleceğin mimarisiyle buluşturan Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik haberleri sundu. Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik olarak İstanbul'daki 25 yıllık tecrübemizle anahtar teslimi lüks müstakil villa projeleri başta olmak üzere tüm inşaat işlerinde kaliteli işçiliği uygun fiyata sunuyoruz. Bireysel ısınmalı, doğal gazlı, bahçe peyzajlı, her bütçeye uygun ultra lüks yaşam alanları ve ticari yapıların yanı sıra plan, proje, inşaat, taahhüt, tadilat, dekorasyon ve çevre düzenlemesi işleriniz için her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik, Baran Caddesi, Kaplıca Taksi Durağı Karşısı, numara 27 Taksim 2, Sarıkaya. İletişim, Kenan Tekin, 0533 684 8101. www.tekinoğluinşaat.com.tr web sitemizden ve Tekinoğlu İnşaat Instagram sayfamızdan bizi takip edebilirsiniz.
5: Süzgen İnşaat Limited Şirket sponsorluğunda programımız sona erdi.
6: Şu anda Oğuz FM'e kulak veriyorsunuz.

yıkılıyor.

yıkılıyor.

0: En büyüğünden en küçüğüne ticaretle uğraşan, üretim yapan, hizmet sektöründe hizmet veren kıymetli esnafımız. Bölgenin en çok sevilen, en çok dinlenen, en geniş kapsama alanına sahip radyomuzda reklamlarınızı yayınlayarak sizleri konuya komşuya, ele aleme, dosta düşmana, cümle aleme reklam edelim. Reklama ihtiyacım yok deme. Reklam prestijdir. Reklam güçtür. Reklam hedef kitlenizin bilinçaltına yerleşmektir. Öyleyse ne duruyorsun? Bölgenin güçlü sesi Oğuz Medya'yla tanıtımı yap, herkes bilsin seni. Reklam servisimizi şimdi ara ve %50 indirim kampanyamızdan faydalan. Reklam iletişim numaramız 0354 314 1814. 0354 314 1814.
1: Şu anda Oğuz FM dinlemektesiniz. Bu sese kulak verin. Bu sese kulak verin. Aklından geçen müzik birazdan senin için Oğuz Efendi. Dinlemede kal, dinlemede, dinlemede kal.
2: Şu anda Oğuz FM'e kulak veriyorsunuz.

0: Oğuz FM WhatsApp istek attı. 0530 034 66 66 0530 034 66 66
1: Akkayalar Mobilya şoför Nalan'ı sunar.

Efendim selamlar, sevgiler, merhabalar. Hayırlı akşamlar. Bölgenin güçlü sesi, Yozgat'ın sesi Oğuz Efendim burası. Ben Deniz Nalan'la birliktesiniz. 18.09 Türkiye'nin saatleri. Bugün 22 Temmuz 2026 günlerden çarşamba. Tam da ortasında haftanın, belki de yazın tam ortasındayız. İyi sıcak yaptı bugün. Akşam oluyor, artık yavaş yavaş serinliyoruz. Akkayalar mobilya katkılarıyla buradayız. Yaz ayları denince zaten aklımıza hasat geliyor. Efendim düğünler, dernekler, nişanlar, kız istemeler, cemiyetler, efendime söyleyeyim işte sünnet düğünleri. Misafirlerimiz de geliyor. İster istemez böyle bir yenilik, bir ferahlık, bir şeyler istiyor evler. Evlenecekler, evini yenileyecekler, çeyize ihtiyacı olan gençler. Akkayalar mobilyaya uğramadan geçmeyin. Şimdi bir de üstelik Bambi mağazamızdan her 5000 TL'lik alışverişinizde 41 TOK otomobilden birini kazanma şansı da Bambi mağazamızda sizleri bekliyor. Bambi Uyku Merkezi Akkayalar mobilyadan her 5000 TL'lik alışverişinizde çekiliş kartınızı alın. Bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıca Bambi'den nakit alımlarda %15 anında indirim ya da kredi kartlarına vade farksız 9 taksit imkanı da sizleri bekliyor. Gurbetteki vatandaşlarımızı da unutmadık. Bizden beğenip alacağınız ürünleri itinayla paketleyip Avrupa'nın her yerine kapınıza kadar teslim ediyoruz. Hizmet bizden, beğenmesi sizden efendim. 0530 034 66 66 istek hattımız. Gönlümüzden geçen, dinlemek istediğimiz en güzel şarkıları da WhatsApp mesajlarımız aracılığıyla bizlere ulaştırmanız mümkün. Kalbimde bin bir acı, sendin başımın tacı. Sevgili Kamuran Akkor'dan dinlemeye alışık olduğumuz şarkılardan biri Güle Güle Yabancı. Mahmut Tuncer yorumuyla radyolarımızda başlıyoruz. Hoş geldiniz.

Evet, yatak odaları, yemek odaları, koltuk takımları, kanepeler, halılar, yatak ve bazalarda bol ve zengin çeşitlerimiz, mutfak masaları, orta sehpalar, servis sehpa çeşitlerimiz, beyaz eşya, elektronik ve elektrikli ev gereçleri, buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, ankastre setler, Akkayalar mobilyada sizleri bekliyor. Hayırlı akşamlar, hayırlı akşamlar. Muammer Tatlısı Orgun'dan, aramızdan, Ferdi Baba'dan. Sensiz Yaşanmıyor parçasını istiyorum. Gel şarkının adı. Ferdi Tayfur'un en güzel şarkılarından biriyle istekler başlıyor.

0: Oğuz FM reklam. Aksoy Otomotiv Grup olarak Samedeut traktör ve biçer döverleri Yozgat Bölge Bayiliğimizden sonra Tokat Bölge Bayiliğimizi de bünyemize katmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bizi tercih eden tüm müşterilerimize teşekkür ederiz. 45 beygirden 340 beygire kadar yepyeni Samedeut far serisini keşfetmek, avantajlı tekliflerimiz 0 faiz, 0.99 faiz ve 1.99 faiz oranlarıyla, uygun kredi imkanıyla veya takas imkanlarımızdan yararlanmanız için siz değerli çiftçilerimizi en yakın Aksoy Otomotiv Grup şubelerine çay kahve içmeye bekleriz. Aksoy Otomotiv Grup, Merkez Sanayi Sitesi yanı Sorgun'da. İletişim 0543 893 6171 0532 664 0816.
1: Lezzetin ve keyfin yeni adresi Bremen Cafe Sorgun'da açıldı. Nefis Bremen pizzaları, doyurucu hamburgerler, ızgara köfteler, çıtır tavuklar, köri soslu makarnalar, enfes pasta çeşitlerimizle sizlerin hizmetindeyiz. Keyfin vazgeçilmezi, nargile çeşitleri, soğuk ve sıcak kokteyller ile unutulmaz anlar yaşamak için doğru yerdesiniz. Lezzet, keyif ve sohbetin buluşma noktası Bremen Cafe Sorgun'da Termal Otel karşısında.
2: Kanka, şu gerinlik ve fotoğraf işini ne yaptın? Düğüne şurada ne kaldı?
3: Kızım, hiç sorma. Dünyanın yükü kalktı üzerimden. Stüdyo Eva ile Kleopatra Gelinlik efsane bir kampanya yapmış. Anında kaptım.
2: İkisi bir arada mı? Nasıl yani?
3: Evet, gelinlik, saç, makyaj, üstüne bir de o bayıldığımız Stüdyo Eva'nın dergi kapağı gibi çekimleri. Hepsi tek pakette. Kleopatra'nın gelinlikleri zaten rüya gibi yapıyor insanı. E fotoğrafçı desen resmen olay.
2: Kızım, hepsi bir aradaysa sen buna kesin bir servet ödemişsindir.
3: Asla. İnanır mısın? Her bütçeye uygun o kadar şahane paketleri var ki. Ama takvimleri hızla doluyormuş. Geç kalmayacak. Hemen randevu kapmak şart.
2: İnanmıyorum, süpermiş. Dur ben de şu bizim kuzene söyleyeyim de hemen arasın, kaçmaz bu fırsat.
4: En özel gününüzü şansa bırakmayın. Stüdyo Eva ve Kleopatra Gelinlik İşbirliği'yle gelinlik, saç, makyaj ve fotoğraf çekimi avantajlı paketlerle sizi bekliyor. Her bütçeye uygun bu rüya gibi fırsatı kaçırmamak için acele edin. Hemen randevunuzu alın. Randevu için Büşra Bozda 0543 413 1091. Ali Yıldız 0533 465 3692.
5: Çetin Kardeşler Tarım Makineleri çekerek ve bölge halkımızın hizmetinde. TKDK hibe destekli, banka anlaşmalı satışlarımızla kendi üretimimiz olan çift helezonlu, 3 helezonlu, otomatik yürüyen raylı sistem, şaftlı 2 metreküpten 20 metreküpe kadar, sabit elektrikli yem karma makinesi, yem ezme, yem kırma makinesi, standart veya kişiye özel istenilen tonajda tek dingil, çift dingil, damperli, dampersiz, römork imalatı, lastikli su tankeri ve birçok tarım makinesi imalatımızın yanı sıra demir, sac, profil, trapez, NPI ve NPU, çelik çatı malzemeleri, hırdavat malzemeleri satışıyla da bölge halkımızın hizmetindeyiz. Eski römorklarınız ve zirai aletleriniz değerinde alınır ve satılır. Çetin Kardeşler Tarım, Mevlana Mahallesi, Fuat Oktay Bulvarı numara 24 Taksim'a, çekerek Yozgat. Telefon 0539 458 51 72 www.çetinlertarım.com.
1: Karacabey Mobilya beyaz eşya ve halıdan dev kampanya. Yeni ev kuracaklara, evini yenileyeceklere müjde. Mobilyadan beyaz eşyaya, halıdan ev şıklığına kadar aradığınız her şey uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Şimdi alışveriş zamanı. Karacabey Mobilya beyaz eşya ve halı, kalitenin ve avantajlı alışverişin adresi. Menez yolu üzeri No 13 Sarıkaya. Kerim Karacabey 0554 352 0110 0554 352 0110.
6: Boğazlayan'da 50 yıl aşkın güven ve kalitenin adı Yücel Beyaz Eşya. Şimdi Boş Boğazlayan şubesiyle hizmetinizde. Yarım asraşan tecrübesiyle eviniz için ihtiyaç duyduğunuz tüm beyaz eşya ve elektronik ürünleri kalite, güven ve uygun fiyat anlayışıyla tek çatı altında sizlere sunuyor. Yeni Boş Boğazlayan şubemizde sizleri neler bekliyor? Geniş ürün yelpazesi, modern ve ferah mağaza ortamı, hızlı ve güvenilir satış sonrası hizmetler. Adres: Çarşı İçi Hastane Yolu Üzeri, Yücel Beyaz Eşya, Boş Boğazlayan Şubesi. güvenin, kalitenin ve doğru tercihlerin buluşma noktası. Yücel Beyaz Eşya ve Boşboğazlayan Şubesi.
0: Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik olarak İstanbul'daki 25 yıllık tecrübemizle anahtar teslimi lüks müstakil villa projeleri başta olmak üzere tüm inşaat işlerinde kaliteli işçiliği uygun fiyata sunuyoruz. Bireysel ısınmalı, doğal gazlı, bahçe peyzajlı, her bütçeye uygun ultra lüks yaşam alanları ve ticari yapıların yanı sıra plan, proje, inşaat, taahhüt, tadilat, dekorasyon ve çevre düzenlemesi işleriniz için her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik, Baran Caddesi, Kaplıca Taksi Durağı Karşısı, numara 27 Taksim 2, Sarıkaya. İletişim Kenan Tekin, 0533 684 8101. www.tekinoğluinşaat.com.tr web sitemizden ve Tekinoğlu İnşaat Instagram sayfamızdan bizi takip edebilirsiniz.
7: Reklamları dinlediniz.
8: Yozgat'ın sesi Oğuz FM.
9: Oğuz FM WhatsApp istek attı. 0530 034 66 66 0530 034 66 66
10: Akkayalar Mobilya şoför Nalan'ı sunar.

0: Tonçak Metal. Metalde mükemmellik, kalitede liderlik. Demir, profil, NPI, NPU, petek I, köşebent, lama, izli kare, silme, OSB, trapez saç, çatı paneli, cephe paneli, çatı çıkış kapak çeşitleri, modern yağmur iniş borusu çeşitleri, çim çit, panel çit çeşitleri, trapez saç altı keçe çeşitleri, büyük baş ve küçük baş hayvan yemlikleri, izocam, yağmur oluk aksesuarları, metal hırdavat çeşitleri, metal sanayi boyası çeşitleri ve birçok ürün çeşidi Konçak Metal'de. Çatı panellerinde 3 farklı marka, 3 farklı fiyat, 2 farklı renk seçeneğimizle siz değerli müşterilerimize bölgede en uygun fiyata hizmet vermenin mutluluğunu yaşıyoruz. Sarıkaya'nın Toptan ve Perakende satış noktası Konçak Metal'den fiyat almadan karar vermeyin. Adres Nevzat Şener Bulvarı, Sorgun Yolu üzeri İmam Hatip Lisesi karşısı numara 422 Sarıkaya. İletişim Mehmet Konuk 0541 842 2580 Ümit Çakır 0537 679 7496
1: Akkayalar Mobilya Şoför Nalan'ı sunar.

Dost üzülür, düşman güler, böyle derde gülünür. Manisa'dan hayırlı akşamlar Nale Hanım, dünyada olan canımın içi, babam durmuş duyara. Selamlarımı gönderiyorum. Çok sevdiği bir türkü vardı, Aşık Gülabi'den. Hangi dağın ardındasın sevdiğim, babama gelsin, onu çok seviyorum demiş. Mehmet Emin Karakız kasabasından aramızda, ablam hayırlı akşamlar. Kurdun Hacı'nın tarladan Mehmet Arslan ikinci kaptanımız, birinci kaptanımız Mehmet Emin Güvenç, namı diğer Cengaver, mercimek patosuna devam ediyoruz inşallah demiş. Selamlar iletiyoruz. Akşam olur karanlığa kalırsın, çalar mısınız? Nida Ateş'ten yapalım mı?

Evet, yatak odaları, yemek odaları, koltuk takımları, kanefeler, halılar, yatak ve bazalarda bol ve zengin çeşitlerimiz. Mutfak masaları, orta sehpalar, servis sehpa çeşitleri, beyaz eşya, elektronik ve elektrikli ev gereçleri, buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, ankastre, setler, akkayalar, mobilyada sevgili dostlar. Bambi Uyku Merkezimizden her 5000 TL'lik alışverişimizde 41 tok otomobilden birini kazanma şansı da Bambi mağazamızda sizleri bekliyor. Ayrıca Bambi'de nakit alımlarda %15 anında indirim ya da kredi kartlarına 9 taksit imkanı. Nevzat Şener Bulvarı İş Bankası karşısı Sarıkaya'da hizmetinizdeyiz. Evet, selamünaleyküm Nalan Hanım. Nasılsın? Çayıralan'dan polis Erkan, sorgun rüzgardan kimse bilmez. Çal bugün demiş. Çalalım bugün. Canım çok sıkkın. Alıyorum listeye. Bugün yetişir artık. Erken vakitte gelmişsiniz. Bu parçanın arkasına sorgun rüzgardan anam parçasını da çal lütfen. O kadar çok olmaz mı? Annelere gelsin. Ölen annelere. Allah rahmet eylesin. Mekanları cennet olsun. Nur içinde yatsınlar. Yaşayanların da ellerinden öperim. Allah'a emanet olun. Hayırlı akşamlar Oğuz efendim. Oğuz Medya demiş. Peki, teşekkür ederiz. Evet, bir yandan mesajlarımız, isteklerimiz ulaşıyor. Aytaç abi aramızda, Ferdi Tayfur'dan Kıble parçasını rica ediyorum. Gökhan kardeşimi ve dinleyen herkese gelsin. Teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Gökhan Malkoç da bizlerle programa dahil, dostlarımızdan selamlar. Nalan Hanım iyi yayınlar. Neşet Ertaş'tan Tatlı Dile Güler Yüze parçasını çalabilir misiniz? Kardeşim Aytaç abiye, kendime pardon, Aytaç abiye, Aytaç abinin kızı Nesi Afra'ya ve size gelsin demiş. Peki hoş.

0: yola güvenle çıkmak için siz de Demirtaşlar Oto Tamir Bakım Servisine gelin. Aracınızı uzman ellere emanet edin. Yakıt tasarrufu ve aracınızın performansını arttırmak için özel makinelerimizle partikül ve katalizör temizliği yapıyoruz. Muayene öncesi hazırlık, fren testi, klima gazı, tüm marka model araçlarımızın periyodik bakımı, ön takım, fren, klima, yağ bakımı, sıvı bakımı ve tamirat işlerinde garantili işçiliğimizle hizmetinizdeyiz. Demirtaşlar Oto Tamir Bakım Servisi, Sanayi Sitesi, S Blok, No 1A, Akdağ Madeni. İletişim Hasan Demirtaş, 0535 309 1957. Burak Demirtaş, 0507 600 1389. Çekici Hizmeti ve Yol Yardım İletişim Ali Demirtaş, 0542 798 0495.
1: Yozgat Kadışehri'nde yeni bir yaşam başlıyor. Denizler İmza City ile Kadışehri'nde standartlar değişiyor. 58 daireden oluşan 3 bloklu mimarisiyle yükselen bu özel proje, konforu, prestiji ve güvenliği bir arada sunuyor. Üstelik 2 adet yola cephe dükkanla hem yaşam hem yatırım açısından kazandıran bir fırsat. Ultra lüks yaşam konsepti, modern mimari, ferah daireler ve kaliteli yaşam standartlarıyla Kadışehri'nde ilkleri yaşayacaksınız. Lansmana özel fiyat avantajı. Şimdi tam zamanı. Lansman fiyatlarıyla yatırım yapın, kazancınızı katlayın. Bu fırsat bir daha gelmeyebilir. Hem yaşamak hem kazanmak isteyenler için kaçırılmayacak bir proje. Denizler İmza City. Kadışehri'ne imzamızı atıyoruz. Denizler İnşaat. Güvenle yükselen yaşamlar. Salih Deniz, 0542 342 0445. Sedat Deniz, 0543 764 82 82. Yozgat'ın bereketli toprakları Karaer Yapı İnşaat'la değer kazanıyor. Köyünde huzurlu bir yaşam isteyenlere modern betonarme ve pratik prefabrik evler, bahçesine bereket katmak isteyenlere sulama havuzları ve sulama kuyuları, bahçe duvarı, yüzme havuzu ve her nevi inşaat işinizde tek adresiniz Karaer Yapı. Üstelik yatırımın tam zamanı. Akdağ Madeni ilçe merkezinde konforun ve lüksün birleştiği sıfır dairelerimiz satışta. İster hemen taşının, isterseniz topraktan giriş avantajıyla geleceğinizi bugünden garantileyin. Arsalarınızı Karaer Yapı güvencesiyle en doğru şekilde değerlendirelim. Kalite ve güvenin adresi Karaer Yapı İnşaat. Detaylı bilgi için Akdağ Madeni Yunus Eczanesi üzerindeki ofisimize bekleriz. İletişim 0544 347 6066 0507 079 2106.
0: Cadde Kokoreç, Akdağ Madeni'nde açıldı. Tadına doyamayacağınız bir adres arıyorsanız doğru yerdesiniz. Kuzu Kokoreç, köfte, sucuk, kavurma, soğuk içecekler ve çay ikramımızla sabah 11'den gece saat 3'e kadar açığız. Cadde Kokoreç, İbrahim Vural, yeni işletmemize tüm hemşehrilerimizi bekleriz. İstiklal Caddesi, Halkbank karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0544 545 0166 0544 545 0166. Başkent Road Balans Ön Düzen Servisi yeni yerinde hizmetinizde. Otomobil grubu rot ayarı, balans ayarı, far ayarı, jant düzeltme, lastik tamiri ve lastik değişimi, her ebatta jant ve lastik satışı, dingil düzeltme ve şase işleri de yapıyoruz. Başkent Road Balans Ön Düzen Servisi Güneyli Mahallesi C Blok 225. Sokak No 8A Akdağ Madeni. İletişim Mesut Yar.

0: Ersoy 0533 359 75 93 0533 359 75 93.
1: Aktağ Madeni'nin yerli ve milli marketi Alımlı Gross, en kaliteli ürünleri en uygun fiyata tüm Aktağlı hemşehrilerimize ulaştırabilmek için iki ayrı şubesiyle hizmetinizde. Kırmızı et ve şarküteriden tüm temel gıda ürünlerine, en taze meyve ve sebzeden temizlik ürünlerine hem kaliteli hem de uygun fiyat denince ilk akla gelen yer tabii ki Alımlı Gross. Alımlı Gross, 1. Şube Lütfullah Kayalar Caddesi, Saat Kulesi karşısı Akdağ Madeni'nde. Alımlı Gross 2. Şube, Perşembe Pazarı yerinde, Otel Hanedan Altı Akdağ Madeni'nde. Unutmayın, bizde bir gün değil, her gün en uygun fiyat garantisi.
0: Şahane fırsatlar, cüzdan dolusu fiyatlar Atak AVM'de sizleri bekliyor. Reyonlarımızı yeniledik, yeni sezon bol çeşit ürünleri sizlerin beğenisine sunduk. Erkek tişörtleri, bayan penyeler, şalvarlar, nevresimler, yastık yüzü, eşarp modelleri, şallar, tunik ve birçok üründe. Büyük kampanyamızla hem kaliteli hem uygun fiyat hem de bin bir çeşit ürünlerimizle halkımızın her daim yanındayız. Atak AVM, Davut Atak ve Oğulları. Adres İstiklal Caddesi, Büyük Cami karşısı Akdağ Madeni. Yüce Zirai Aletler İmalat. İstenilen ölçüde ahşap veya demirden imal ettiğimiz masalı, oturaklı kamelya, piknik masası, oturma banklarını uygun fiyata imalattan satış olarak bizden temin edebilirsiniz. İstenilen ölçüde makaslı ya da makassız ATV römörkü, otomobil römörkü, damperli ya da dampersiz küçük traktör römörkleri ve tüm muhtelif kaynak işleriniz yapılır. Tüm ürünlerimizin fotoğraflarını Yüce Zirai Aletler ya da Abdullah Yüce yazarak internet sayfamızdan görebilirsiniz. Yüce Zirai Aletler İmalat, Sanayi Sitesi D Blok numara 82 Akdağ Madeni. İletişim Abdullah Yüce 0532 521 10 15 0532 521 10 15.
2: Reklamları dinlediniz.

0: Evet, Hakkı Varmobilya katkılarıyla devam ediyor birlikteliğimiz Tumuzu'yla. Fatma Hanım hoş geldin.
1: Ben bugün senden hiçbir parça istemeyeceğim. Çaldığın parçaların hepsi birbirinden güzel.
0: Canımsın.
1: Onun için ne çalarsan kabulümdür. Sizlere, Oğuz FM dinleyicilerine gelsin. Hayırlı yayınlar canım.
0: Çok teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Kayserimize, güzel Kayserimize selamlar olsun. Evet, merhabalar, selamlar. Yozgat Akdağ Madeni'nde olan Beytullah Arslan için Müslüm Gürses'ten Vazgeçmem parçası armağan olsun. Seni çok seviyorum, kurban olduğum, iyi ki varsın, iyi ki yarsın. Allah seni solumdan, yuvamdan da eksik etmesin inşallah demiş. Müslüm Gürses, Vazgeçmem, Ferdi Baba'nın hemen sonrasında mekanlarımıza konuk olacak Kıble isimli çalışması. Ayteç abi uzun bir şiir göndermişsin ama vallahi çok zor görünüyor. Zeliha, Akdağ Madeni'nde bulunan eşim İlan Aydın için Müslüm Gürses'ten Sevda Yüklü Kervanlar parçasını rica ediyorum. İki Müslüm Baba şarkısı yakaladık. Evet, dünyada bulunan abim Mustafa Çetinkaya için İzmirli Taylan'dan Hedefim Sensin şarkısı armağan olsun. Abimi çekemeyen herkese gelsin bu şarkı demiş. Alıyorum listeye hemen. Evet Nalan Hanım merhabalar. Dünyada bulunan kardeşim Oğuzhan Şahin ve çok sevdiği arkadaşlarına Aynur Polat'tan Esmer'i istiyorum diyor. Dünyada bulunan babam Aytekin Vural. Amcam Fatih Vural için istek parçam Mümin Sarıkaya'dan Ben Yoruldum Hayat. Onları çok seviyorum. Tez zamanda bekliyorum.
2: En büyük duyguya, en büyük aşka, sonunda herkesi güldürüp gitme. Gözümde güneşsin,

bu arzu bu dua kabul olmalı. Duamı isyana döndürüp gitme. Bana bir can borcun kaldı unutma. Sen beni yaşarken

0: Evet, Hakkı Ayalar Mobilya katkılarıyla sürüyor birlikteliğimiz. Tüm hızıyla şöyle bol bol mesaj okuyalım artık ya. Dünyada bulunan oğlum Murat Tanrıkulu için Hava Öğüt'ten Dönmedi Benden Yana Çaykın parçasını rica ediyorum. Çalarsanız memnun olurum demiş dinleyicimiz. Hoş geldiniz. Bombalanmış şehir gibiyim şarkının adı bu arada. Manisa'dan selamlar eşim, ömür yoldaşım Durmuş Duyar için Gaye Aksu'dan Bilirim parçasını rica ediyorum. Çocuklarım Mehmet, torunum Ardam, Umay'ım, kızlarım Sümeyye, Ayşem için çalarsanız çok mutlu olurum. İyi ki varsınız Nalan Hanım demiş. Seher Duyar bizlerle programa dahil dostlarımızdan. Evet, Adanalı Ayhan Aç Kapıyı Gardiyan. Selam abla, ben benim kuzenim Bünyan'da, ona Adanalı Ayhan'dan parça istiyorum. Hülya Çalar'dan Armağan Olsun lütfen çalar mısınız? Yozgat Akdağ Madeni'nde olan Beytullah Arslan'a Müslüm Gürses'ten Vazgeçmem parçası armağan olsun demiş dinleyicimiz. Onu seçmiştik. Oğlum Yunus Cura için Sıla'dan Seninle Başlar, Seninle Biter çalmanızı rica ediyorum demiş. Ülger bizlerle programa dahil dostlarımızdan, hoş geldiniz. Merhabalar Şoför Nalan, Oğuz FM ailesi. Ben Halil Güç, arkadaşım Sezer Saatçi, Oğuzhan Şahin'e Kibariye'den Annem parçasını armağan ediyorum. Peki, hemen alalım listeyi ondan. Nurcan burada, merhabalar. Eşim Yunus Cura için Metin Işık'tan Ağla Gözüm parçasını rica ediyorum. Nurcan ben. Merhabalar, iyi yayınlar. Arda Kızılkaya, Dünyada Bulunan Babam Bilal Habeş Kızılkaya için Oğuzhan Şahin'e Taner Olgun'dan Gelin Eyledim yayınlarsanız sevinirim demişler. Peki, birazdan gönderiyorum arkadaşlar. Kısa bir aramız var şimdi.
1: Bozkır'ın çiftliğinden kekik kokulu doğal meralarımızla sizler için yetiştirdiğimiz kuzularımızı Tarım ve Orman Bakanlığı izniyle açmış olduğumuz kasabımızda üreticiden direkt halka hijyenik bir ortamda uygun fiyata sizlerin damak zevkine sunuyoruz. Kuzu pirzola, külbastı, kaburga, kuyu tandır veya canlı olarak tüm taleplerinizi karşılayabileceğiniz çiftliğimize sizleri de bekliyoruz. Bozkır'ın çiftliği, Koççağız Köyü, Sarıkaya. İletişim Muhammed Çınar. 0541 853 66 40 0541 853 66 40.
2: Çiçekler açsın, böcekler ölsün, kırlarda sevgililer eller.
3: Akkayalar Mobilya Şoför Nalan'ı sunar.
4: Canı yanmasın. Yol kenarlarına kuru ot ve çalılık alanlara sorumsuzca atılan sigara izmariti, cam şişeler yangına sebep olup başkalarının emek ve hayallerini yok etmesin. Anızı yakmayalım. Anız demek verim demek. Anız demek toprağın canı demek. Mahsul demek bir öğrencinin eğitim masraf güvencesi demek. Mahsul demek gençlerin düğün hayali demek. Mahsul demek bir hastanın tedavi umudu demek. Anız yakacağım diye toprağın ve diğer çiftçilerin canını yakma. Tüm çiftçilerimize bereketli hasatlar dilerim. Şevki Güngör, Sarıkaya Ziraat Odası Başkanı.
5: Göseroğlu İnşaat ve Tarım her daim halkımızın yanında. Kaba inşaatınız için aradığınız ne varsa, inşaat demiri, çelik asır, çimento, tuğla, bims ve kiremit Göseroğlu'nda. Bir seri kafriyat ve nakliye işlerinizde profesyonel kadromuzla güvende. Arpa ve buğday gibi tarım ürünleriniz değerinde alınır ve satılır. Kışlık kömür ihtiyacınız için en kaliteli kömür çeşitleri de Göseroğlu'nda. Göseroğlu İnşaat ve Tarım. Fikret Coşar ve oğulları. Baran Caddesi, Karayakup Yolu üzeri Sarıkaya. İletişim 0544 4-772-15-95 0544-772-15-95.
6: Çorum Turbo Tamir Servisi şimdi Sorgun'da. Turbo tamir bakım işleriniz için artık uzaklara gitmenize gerek kalmadı. Çorum Turbo Servisini Sorgun'a getirdik. Aracınızın markası ne olursa olsun tercihiniz Çorum Turbo olsun. Her marka ve model araçlarınızın turbo tamiri, revizyon ve bakımını en hızlı şekilde, orijinal ve garantili parçalarla en uygun fiyata Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi'nde 25 yıllık tecrübemizle yapıyoruz. Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi, Ankara Bulvarı Bizim Toptan Yanı Sorgun'da. İletişim 0536 671 1153 0536 671 1153 Yıldızlı Moto. Binek araçlarınız, traktörleriniz, kamyon veya tırınız hem daha seri olsun, hem performansı artsın, hem de daha az yakıt yaksın istiyorsanız çözümü uzaklarda aramayın. Doktor Eku EGR partikül çözümlerimizle EGR egzoz gazı geri dönüşüm valfi arıza çözümü, DPF dizel partikül filtresi arıza çözümü, AdBlue arıza çözümü, DTC arıza kodu çözümleri, hız limit çözümleri, MAP sensörü optimizasyonu, her marka, model, orijinal yedek parça ve tamir bakım servisimizle %100 müşteri memnuniyeti. Yıldızlı Moto, Atasanay Sitesi, A2 Blok numara 11 Sarıkaya. Bilgi için Emre Öztürk 0538 311 44 33 0538 311 44 33 Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi. 1965 yılından bugüne, dün olduğu gibi bugün de sektörel yenilikleri de takip ederek alanında hizmetin en iyisini vermeye devam ediyoruz. Makas, körük, dingil, şase, plate tamiri işleriniz, ön muayene hazırlık ve yedek parça ihtiyacınızın yanı sıra anlaşmalı sigortalarla 7/24 yol yardım servisimizle de hizmetinizdeyiz. Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi, Makasçı Adnan ve Oğulları, Atasanayi Sitesi H Blok numara 5, Sarıkaya, Yozgat. İletişim Otomotiv Teknikeri Hasan Serkan Şahin 0536 958 24 48 0536 958 24 48 Güveninizle var olan, dürüstlüğüyle büyüyen Akücüm Akü mağazalarında Varta, Boş, Mutlu, İnci, Yiğit, MacPower ve birçok akü markamız, Yiğit Akü, MacPower Akü, İç Anadolu ve Karadeniz Bölgesi distribütörlüğümüz ve bölgenin tek yetkili Varta, Boş satış ve servis noktasıyız. Yerköy, Sorgun, Yozgat, Kırşehir ve Ankara şubelerimizde en uzun ömürlü, en kaliteli ve en uygun fiyatlarla akülerimiz direkt fabrikadan aracınıza. Tüm akülerimiz garantili olup toptan fiyatına perakende satışlarımız devam ediyor. Yozgat Şubesi, Cemil Çiçek Bulvarı, Divanlı Yolu, Şehitler Fen Lisesi yanı. Telefon 0543 805 4066. Sorgun Şubesi, Sanayi Camii yanı Esport AVM 6. Telefon 0544 813 4066. Yerköy Merkez Sanayi Sitesi Camii altında. Telefon 0533 352 78 90. Akü spotçudan değil, akü, akücüm akü mağazalarından alınır. Bize sormadan akü alıp da üzülmeyin.
1: Reklamları dinlediniz.
7: Yozgat'ın sesi Oğuz FM.
8: Oğuz FM WhatsApp istek attı. 0530 034 66 66 0530

canımdan geçerim, senden vazgeçmek umurumda değil, yaşamak ölmek canımdan geçerim, senden vazgeçmek olur bu aşkı bir anda silmek canımdan geçerim.

Artık bundan sonra sensiz olamam. Kendime başka bir dünya kuramam. Artık bundan sonra sensiz olamam. Kendime başka bir dünya kuramam. Mümkün değil benim sensiz yaşamam. Canımdan geçerim.

Dünya tersine dönse vazgeçmem. Gökteki güneş sönse vazgeçmem. Sevgili Müslüm Gürses'in en güzel şarkılarından biriydi. Mekanlarımıza konuk oldu. Taner Olgun Gelin Eyledim'i seçmişim en son. Kibariye Annem'den sonra dinleyeceğiz. Allah nasip ederse bugün. Evet, merhabalar.

0: Selamlar Nalan abla, iyisindir inşallah. Elhamdülillah, sağlığınıza duacıyız. Hayatımın anlamı İsmail Eker için. Muazzez Ersoy'dan seninle neresi olursa olsun çalar mısınız? Demiş peki. Ömer Faruk Kanat ve tüm arkadaşlarına, abilerine selam olsun. İstek parça olarak Kıvırcık Ali'den ne diyeyim kardeş dinletir misiniz demişler onlar da. Evet, Akkayalar mobilya katkılarıyla hazırlayıp sunuyoruz ilk bölümü. İkinci bölümde arkadaşlar Eser Metal katkılarıyla buradayız. Metale dair tüm ihtiyaçlarımızı toptan fiyatına perakende de alabildiğimiz bölgenin en uygun fiyatlı, en bol çeşitli demir toptancısıyız. Demir saç, profil, boru, trapez, çelik çatı malzemeleri, ırgavat çeşitlerimizle demirle ilgili neye ihtiyacınız olursa önce Eser Metal'den Samet Cengiz'den isteyin.
1: Oğuz Efendi.
0: Eser Metal Sorgun'da Atasanayi sitesi E blok numara 1 Sarıkaya'da merkez satış şubesi ile Eser Metal Sevda. Sanayi sitesi Turgut Özal bulvarında Sorgun'da.

0: Orhanlar Yapı Mimarlık ve Mühendislikten Çayıralan'da ilk ve tek. Çatısında GES ve kendi elektriğini üreten, elektrikli araç şarj istasyonu bulunan, kapalı otoparklı, 155 metrekare, 3+1 22 adet ultralüks daire ve 2 dükkandan oluşan, giyinme odası, ebeveyn banyosu, kileri, modern iç tasarımı ve birçok özelliğiyle yaşam kalitesi yüksek detaylar sunan projemizde son kalan ultralüks dairelerimiz sizleri bekliyor. Plan, proje, anahtar teslim, inşaat, tadilat ve dekorasyon işlerinizde modern hizmet anlayışımızla alışılmışın dışında her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Orhanlar Yapı, Mimarlık ve Mühendislik Limited Şirketi, Cumhuriyet Caddesi, Eski İş Bankası yeri, Çayıralan, Yozgat. Mimar Çağrı Orhan, 0542 454 39 44. İnşaat Mühendisi Osman Orhan, 0506 136 11 62.
1: Oğuz FM WhatsApp istek attı. 0530 034 66 66 0530 034 66 66
2: Akkayalar Mobilya şoför Nalan'ı sunar.

0: Evet, 19.44 Türkiye'nin saatleri. Eser Metal katkılarıyla buradayız. Sarıkaya'da eski sanayi sitesi karşısında kurduğumuz imalathanemizde trapez sac üretimi, çatı sac üretimi 1 milimetreden 30 milimetreye kadar plazma kesim, upgant kesim ve bükümle metale dair tüm işlemleri ayağınıza kadar getirdik. Eser Metal, toptan fiyatına perakende alışveriş yapabileceğiniz bölgenin en uygun fiyatlı, en bol çeşitli demir toptancısı. Demir saç, profil, boru, trapez, çelik çatı malzemeleri, hırdavat çeşitlerimizle demirle ilgili neye ihtiyacınız olursa. Sizi bekliyor sanayi sitesi Turgut Özağ Bulvarı, Sorgun'da Ata Sanayi Sitesi E blok numara 1 Sarıkaya'dayız. 0501-066-7066 0536-986-3944'ten bizlerle iletişime geçebilir. Ayrıntılı bilgi alabilirsiniz. İyi yayınlar Nale Hanım, kolay gelsin. Teşekkür ederim, Emine hoş geldin. Emine Çivdem Çandır'dan aramızda. Ferdi Tayfur'dan bana sor çalabilir misin diyor. Bilal Gökkaya aramızda. Sarıkaya'dan Nurettin Rençber'den Yadımda Sen parçasını rica ediyorum. Bu parça abilerim Murat Mert ve Mete Kan Kandeniz'e gelsin. Sana da kolaylıklar dilerim güzel ablam. Teşekkür ederim. Ateş abi kıble şarkısı mı sözlerini göndermiş? Şiir değilmiş Allah'tan bana. Zor okurdum biraz ya. Selamünaleyküm. Hayırlı akşamlar. Kolay gelsin. Nale Hanım şu an yayını dinliyorum. Dünyada bulunan Selahattin Altun, Hacı İbrahim Aydoğdu, Sezer Saçı için Müslüm Gürses'ten Ateş Donar parçasını armağan ediyorum. Saygılarım ve sevgilerimle hayırlı yayınlarınız olsun. Teşekkür ederiz. Alıyorum listeyi. Evet, selamlar, iyi yayınlar. Mustafa Özkan, Akdağ Madeni'nde bulunan dostlarım. Serkan Uludağlı için Ekrem Çelebi'den Arada Bir parçası isteğimizdir. Serkan diye yazılır, adam diye okunur. İyi akşamlar dilerim diyor. Evet, selamlar. Konyalı Blok 3 Kırgınım çalar mısınız? Şu an sizi sevgilim için, hayatta olmaz diye bir şey yok. İnsanın başına her şey gelir ama sevginin gücü her şeyi yener. Yenmeye yeter. Önemli olan gerçek olması demiş. Murat Mert Sarıkaya'dan aramızda. Selamlar Nale Hanım. Hayırlı akşamlar, hayırlı yayınlar. Sizden bir istek parçam olacak. Onur Akın'dan Asi ve Mavi. Bu şarkı özellikle Oğuz FM çalışanlarına ve Metin Kandeniz ve Bilal Gökkaya da gelsin. Ve Oğuz FM yayıncılarına özellikle de Oğuzhan Bey'e armağan ediyorum. Tekrardan iyi yayınlar dilerim. Teşekkür ederiz efendim. Hoş geldiniz. Satı teyze aramızda.
1: Hayırlı akşamlar, hayırlı yayınlar Nalan Hanım. Teşekkürler. Ben Satı teyzenim.
0: Hoş geldiniz.
1: Bana bu destek kimden bilmiyorum. Yani dışarıda kimden ise bilmiyorum ama bir tek dileğim var. Sen mutlu ol yeter. Ya. Şarkısını çalarsan çok memnun olurum.
0: Bir tek dileğim var, mutlu ol yeter. Çok güzel bir şarkıdır gerçekten. İbrahim Tatlıses söylüyor, mutlu ol yeter. Yapalım ya. Şöyle bir eskilere gidelim. Satı teyze, aç radyonun sesini.

birlikte ser metal katkılarıyla devam ediyor. Birlikteliğimiz Tumuzlu'yla bölgenin güçlü sesi, Yozgat'ın sesi Oğuz Efendim burası. Bendeniz Nalan'la birliktesiniz. Saatlerimiz 21'i gösterimceye değin. Yine en güzel şarkıları zamanı hep birlikte paylaşıyoruz sizlerin seçtikleri eşliğinde. Ser metal katkılarıyla. Evet, kimler burada? Manisa'dan selamlar var. Aleyküm selam. Gaye Aksu bilirim sizin için yayındaydı. Merhabalar, ben Kayseri'den Yakup Emindaş. Akdağ Madeni'nde olan babam Fatih Taş ve arkadaşlarım Mustafa Yaşar, Furkan Karslıoğlu için Mesut Çelebi'den Bombalanmış Şehir Gibiyim parçasını rica ediyorum demişler, yayınladık. Dünyada bulunan Ünal Öksüzoğulları'ndan Rıdvan Polat'a, Atakan Boyraz'a, Azer Bülbül'den Ferah parçasını, Sezer Sen Zararlı Çıktın mı şarkının adı? Vallahi bilemedim. Şarkının adını bir daha düzgün yazın. Görünmüyor buradan. Abla senden bir istek parça isteğimiz olacak, ricamız olacaktı. Dünyada bulunan Osman Akbaş, Osman Karakuş, Ahmet Tekin ve Murat Tekin için Murat Şampınar'dan Engel parçasını çalarsan seviniriz. İyi ki varsınız demiş Murat Şampınar. Allah rahmet eylesin. Evet, öncelikle merhabalar. Kardeşim Serhat Okur için Engin Nurşani'den Beni de Düşün parçasını rica ediyorum. Çalarsanız seviniriz demiş dinleyicimiz. Artık buradan sonrakileri çıkarmayalım mı? Yetişmeyebilir çünkü. Beytullah Dayılıköy Akdağ Madeni'nden aramızda. Pardon, Zehra Koçak Dayılıköy'ünden İbrahim Koçak için Sarılara Boyamışsın Saçını parçasını armağan ediyorum der. Tahir Uçar mı söylüyordu? Bir Tahir Uçar sözümüz var. Tufan Altaşlar var. Gelemedi sıra bir türlü, dinleyelim ama. Isparta Sinirkent'ten Uğur Heybeli, Ayfer Vardar'dan Sen Benimsin Ben Senin şarkısını dinleyebilir miyiz? Hala demiş. Valla bir deneriz abi. Son dakikalar artık. Son yarım, son bir saat ama istekler çok fazla. Evet, Taner Olgun Gelin Eyledim var elimde. Erol Budağ'ın Uçurumun Kenarına Getirdin Ömrümü. Seninle neresi olursa olsun Muazzez Ersoy. Ne Deyim Kardeş. Kıvırcık Ali efendim, Tufan Altaş, Gördün Mü Yıllar Geçmiş, Bana Sor, Ferdi Tayfur, Nurettin Rençber, Yanımda Sen, Yadımda Sen, Müslüm Gürses, Ateş Donar, Ekrem Çelebi, efendim Murat Şampınar, Engel, Engin Nurşani, Beni de Düşün.

Rastlarsa gözlerin yaşlı yavruna, suçunu bağışla, sarıl boynuna. Biz bize yaşarken geldik oyuna. Eller kadir kıymet bilmiyor anne. Senin kadar kimse sevmiyor anne. Evet, Eser Metal katkılarıyla sürüyor birlikteliğin ustamızıyla metale dair tüm ihtiyaçlarımızı toptan fiyatına perakende alabildiğimiz bölgenin en uygun fiyatlı, en bol çeşitli demir toptancısıyız. Eser Metal Sorgun Şubesi Sanayi Sitesi Turkutöz Ağa Bulvarı'nda 0501-066-7066 iletişim hattı. Eser Metal Sarıkaya Şubesi Atasanayi Sitesi E Blok numara 1'de. Samet Cengiz Yetkilimiz 0500-36-986-3944.

0: Oğuz FM reklam. Aksoy Otomotiv Grup olarak Samedeut traktör ve biçer döverleri Yozgat Bölge Bayiliğimizden sonra Tokat Bölge Bayiliğimizi de bünyemize katmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bizi tercih eden tüm müşterilerimize teşekkür ederiz. 45 beygirden 340 beygire kadar yepyeni Samedeut far serisini keşfetmek, avantajlı tekliflerimiz 0 faiz, 0.99 faiz ve 1.99 faiz oranlarıyla, uygun kredi imkanıyla veya takas imkanlarımızdan yararlanmanız için siz değerli çiftçilerimizi en yakın Aksoy Otomotiv Grup şubelerine çay kahve içmeye bekleriz. Aksoy Otomotiv Grup, Merkez Sanayi Sitesi yanı Sorgun'da. İletişim 0543 893 6171 0532 664 0816.
1: Güvenli yapılar, sağlam temeller için doğru adres Katre İnşaat. 2005 yılından bu yana Yozgat, Sorgun, Boğazlıyan, Sarıkaya ve çevresinde güvenilir ekibi, deneyimli mühendis kadrosuyla hizmet vermekteyiz. Katre İnşaat olarak altyapı ve üst yapı projeleri, anahtar teslim inşaat, çatı ve cephe sistemleri, iç mekan uygulamaları, mekanik ve elektrik tesisatı, mimarlık, tadilat, renovasyon ve proje danışmanlığı alanlarında profesyonel çözümler sunuyoruz. Detaylı bilgi ve iletişim için www.katreinşaat.com.tr web sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Güvenle yükselen yapıların adresi Katre İnşaat. Başarı tesadüf değil, doğru sistemin sonucudur. Akdağ Madeninde eğitime yeni bir soluk getiren Sistem 360 özel öğretim kursu olarak alanında uzman eğitim kadrosu, temel dersler, eğitim koçluğu, rehberlik ve tercih danışmanlığı, güçlü yayın desteği, ayrıntılı sonuç analizleri ve deneme kulübüyle öğrencilerimizi hedeflerine hazırlıyoruz. Üstelik deneme kulübüne kayıt olan öğrencilerimize 3D paragraf ve bilgi sarmal problemler soru bankası hediye. Kayıtlarımız devam ediyor. Detaylı bilgi için 0530 167 36 66 0536 655 45 98 Sistem 360 Özel Öğretim Kursu. Başarı bir sistem işidir. Adres: İbrahim Ağa Mahallesi, Ziya Gökalp Caddesi Öğretmen Evi Karşısı numara 7, Akdağ Madeni. Duldalar Arçelik ve Şefir mağazası yenilenen yüzüyle yeni yerinde hizmetinizde. Arçelik beyaz eşya ve küçük ev aletleri, Şefir züccaciye ürünleri, Grundig ve Brown kişisel bakım ürünleri, kaçırılmayacak fırsatlar ve yüzünüzü güldürecek fiyatlarla sizleri bekliyor. Duldalar Arçelik ve Şefir mağazası Orhan Dulda, Nevzat Şener Bulvarı İş Bankası karşısı Sarıkaya. İletişim 0354 503 72 62. Kampanyalardan haberdar olmak için Duldalar Arçelik Instagram hesabımızı takipte kalın. Fırsatları kaçırmayın.
2: Vizyon Cephe Alüminyum Sistemleri olarak yapılarınıza estetik bir görünüm kazandırmaya devam ediyoruz. Her türden binalarınız ve projeleriniz için kompozit cephe giydirme, alüminyum kapı ve pencere sistemleri, Fırat Pembe ailemizle PVC kapı ve pencere sistemleri, cam balkon, kepenk, panjur, sineklik işleriniz için bize ulaşabilirsiniz. Cam balkon kampanyalı fiyatlarımızla bizden fiyat almadan karar vermeyin. Vizyon Cephe Alüminyum Sistemleri, Atasanayi Sitesi D Blok, numara 14 Sarıkaya, Yozgat. İletişim 0555 886 6601 0542 684 54 48.
1: Cengiz Otomotiv Yedek Parça ve Yağ Değişim Servisi. Araç sahipleri, yedek parça ihtiyaçlarınızı uzaklarda arama derdine son. Cengiz Otomotiv'le her marka model araçlarınız için bol çeşit ve uygun fiyatla bizden fiyat almadan aracınıza yedek parça almayın. Yeni yağ değişim merkezimiz, oto tamir ve 7/24 yol yardım çekici hizmetlerimizle siz değerli hemşerilerimize bir telefon kadar yakınız. Servis ve çekici hizmetleri WhatsApp hattımız Cengiz Han Yazır 0541 579 3527. Yedek parça WhatsApp hattımız Muhammed Taha Yazır 0544 740 6337. Atasanayi Sitesi Sarıkaya, Yozgat. Tekinoğlu İnşaat ve Hafriyat. İnşaatta sağlam temel, hafriyatta profesyonel çözüm. Kiralık kepçe ve 22 tonluk paletli makinelerimizle her türlü büyük ve küçük işlerinizde işinize uygun araçlarımızla verimli bir şekilde çalışıp zamandan ve paradan tasarruf etmenizi sağlıyoruz. Tekinoğlu Hafriyat'la işleriniz hızlı, güvenli ve çevreye duyarlı olarak ilerler. Baran Caddesi Kaplıca Taksi Durağı karşısı numara 27 Taksim 2 Sarıkaya'dayız. Tüm çevre ilçelere, köylere hizmet vermekteyiz. Hemen arayın, sahanıza güç gelsin. İletişim Kenan Tekin 0533 684 8101 Mikail Yazanel 0531 420 6932. Herkes kampanya yapar ama en iyisini şok fiyatlarla Enha Home satar. Enha Home'da rattan bahçe takımı 20 bin lira. Üstelik UV ısı dayanıklı ve 2 yıl garantili. Salıncak çeşitleri 3500 liradan başlayan fiyatlarla. Balkon ve bahçe takımları 8500 liradan başlayan fiyatlarla. Mutfak masa takımı en uygun kampanyalı fiyatlarla. Oturma grubu set halinde 33 bin liradan başlayan fiyatlarla. Peşin fiyatına vade farksız 12 aya kadar taksit seçenekleriyle. Tüm ilçelerimize ve 81 ile teslimatta Enha Home'da. Enha Home, Sorgun'da İmam Hatip Caddesi Küreyapı sitesi karşısında hizmetinizde. İletişim Nurullah Karakuş 0554 564 52 44. Enha.home.mobilya Instagram adresimizden bizi takip etmeyi unutmayın.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Eser Metal Şoför Nalan'ı sunar.
5: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

uçurumun kenarına getirdin ömrümü, harabeye döndürdün garip gönlümü. Ne oldu, nasıl bitti o şarkı, öyle bir anda durdu ya. Yaşıyoruz böyle sürprizler bazen. Allah'tan tetikteyim, buradayım yani. Bir de burada olmasaydım nerede olacaktım, burada olmayacaktım da yani. Ama işte tam böyle mikrofonun üstündeyim postta yani. Tetikteyim. Son bitmek üzereyken yaşıyoruz bu gibi durumları bazı şarkılarda. İyi yayınlar Bekir Taşkın için. Tufan Altaş'tan Bak Sen de Yorulmuşsun parçasını istiyorum, onu çok seviyorum. Sıradaki parçalar ona ve Halil Taşkın'a gelsin demiş dinleyicimiz. Kayseri'den Leyla, dünyada bulunan kardeşim Murat Tanrıkul ve arkadaşlarına sevgilerimle canım dediklerim canımı yaktı. Şey o, İbrahim Tatlıses canım dediklerim. Nalan Hanım, sizleri severek dinliyorum sizden. Hava Öğüt'ten Bombalanmış Şehir Gibiyim parçasını rica ediyorum. Çalarsanız sevinirim demişler. Oğlum Azim Kaçmaz'a gelsin. Sanırım o şarkıyı çaldık biz ama Mesut Çelebi'den yayınladık. Eser Metal katkılarıyla Nurettin Rençber yayınladık.

0: gülsün isterdim ışığın yayıncı.
1: 20.36 Türkiye'nin saatleri, iyi akşamlar Nale Hanım. Sizden Kıvırcık Ali'den Gül Tükendi parçasını istiyorum, çalarsanız seviniriz. Bu parça Kayseri Bünyan'da olan canım oğlum Azim Kaçmaz'a ve onun abisi Ali Özel'e gelsin demiş dinleyicimiz. Ankara'dan Sıla Çiçek, öncelikle eşim Ahmet Çiçek'e çokça selamlarımı gönderiyorum. Sevgili eşime Kıvırcık Ali'den seni çok seviyorum parçasını armağan ediyorum demiş. İyi akşamlar Nale Hanım, sizden Kıvırcık Ali'den Gül Tükendi, ben tükendim istiyorum dedi dinleyicimiz, bunu okumuştu. Yetişir mi yetişmez, seninle neresi olursa olsun. Muazzez Ersoy'la devam edecek birlikteliğimiz Eser Metal katkılarıyla. Eser Metal Sarıkaya'da Eski Sanayi Sitesi karşısında imalathanesiyle hizmetinizde. Çatı sacı, trapez sac üretimi, 1 mm'den 30 mm'ye kadar plazma kesim, apkant kesim ve bükümle metal eder tüm işlemler ayağınıza kadar geldi.

yaktan tutup kaldıran yok yolun üstüne, tutup kaldıran yok

Ne diyeyim kardeş? Yine güzel bir istek parçasıydı. Mekanlarımıza konuk ettik. Devam ediyor birlikteliğimiz Tumuzu'yla. Demir saç, profil, boru, trapez, çelik, çatı malzemeleri, hırdavat çeşitlerimizle demirle ilgili tüm ihtiyaçlarınız için eser metal toptan fiyatına perakende alışveriş yapabileceğiniz bölgenin en bol çeşitli, en uygun fiyatlı demir toptancısı. Eser metal Sorgun'da 0501-066-7066, eser metal Sarıkaya'da 0536-986-3944 bizlere ulaşabileceğiniz iletişim hatlarımız. Tufan Altaş yayında.

0: Evet, artık yavaş yavaş bugünlük de bize ayrılan sürenin sonuna geldik sevgili dostlar. Tufan Altaş biraz böyle bir canlı kayıt olmuş bu. Gördün mü, yıllar geçmiş, aslında başka birinden dinliyoruz genelde. Bir canlı kayıt bir yerde kaydedilmiş, yüklenmiş. Siz de istiyorsunuz, biz de kıramıyoruz ama net duyamadık sesleri yani. Çok sağlıklı değildi açıkçası. Evet, yine bir sürü isteğimiz arttı. Müslüm Gürses, Ekrem Çelebi, Murat Şenpınar, Engin Nurşani, Tahir Uçar. Ne yapalım, artmazsa yetmezmiş. Dinleten, dahil olan, eşlik eden, katılan, katılamayan, uzak, yakın, kulak misafir eden tüm dostlarımıza sonsuz teşekkürler. Bunu saymayalım. Yayında yapım demeye geçen tüm ekip arkadaşlarım adına ayrıca teşekkürlerimi sunarız. Her şey gönlünüzce olsun efendim. Hoşçakalın.
1: Gecelerin sabahı.

0: karşılıksız sevginin, vefasız sevgilinin, bomboş kalan bir elin acısını bana sor. Bana sor yalnızlığı, ayrılığı bana sor. Mutluluğu tanırsın, mutsuzluğu bana sor. Bana sor.
1: Akdağ Madeninde giyim denince akla gelen ilk yer Doğanlar AVM. Her yaşa ve her zevke hitap eden en trend bay bayan çocuk giyimde mavi, koton, jakamen, ayakkabıda lumberjack, US Polo, Kinetix, Libero, Jump ve birçok marka bir arada uygun fiyata Doğanlar AVM'de. Evlenecekler, evini yenileyecekler. Ev tekstilinde Taç, Özdilek, Hobi ve birçok markayla evinizin tüm ihtiyacı burada. İstiklal Caddesi Akdağ Madeninde. Doğanlar AVM. Gez, gör, kıyasla. Doğanlar Grup, AVM, Kuyumculuk, Petrol, İnşaat.
2: Yozgat Kadışehir'inde yeni bir yaşam başlıyor. Denizler İmza City ile Kadışehir'inde standartlar değişiyor. 58 daireden oluşan 3 bloklu mimarisiyle yükselen bu özel proje, konforu, prestiji ve güvenliği bir arada sunuyor. Üstelik 2 adet yola cephe dükkanla hem yaşam hem yatırım açısından kazandıran bir fırsat. Ultra lüks yaşam konsepti, modern mimari, ferah daireler ve kaliteli yaşam standartlarıyla Kadışehir'inde ilkleri yaşayacaksınız. Lansmana özel fiyat avantajı. Şimdi tam zamanı. Lansman fiyatlarıyla yatırım yapın, kazancınızı katlayın. Bu fırsat bir daha gelmeyebilir. Hem yaşamak hem kazanmak isteyenler için kaçırılmayacak bir proje. Denizler İmza City. Kadışehir'ine imzamızı atıyoruz. Denizler İnşaat. Güvenle yükselen yaşamlar. Salih Deniz 0542 342 0445. Sedat Deniz 0543 764 82 82. Yozgat'ın bereketli toprakları Karaer Yapı İnşaat'la değer kazanıyor. Köyünde huzurlu bir yaşam isteyenlere modern betonarme ve pratik prefabrik evler, bahçesine bereket katmak isteyenlere sulama havuzları ve sulama kuyuları, bahçe duvarı, yüzme havuzu ve her nevi inşaat işinizde tek adresiniz Karaer Yapı. Üstelik yatırımın tam zamanı. Akdağ Madeni ilçe merkezinde konforun ve lüksün birleştiği sıfır dairelerimiz satışta. İster hemen taşının, isterseniz topraktan giriş avantajı ile geleceğinizi bugünden garantileyin. Arsalarınızı Karaer Yapı güvencesiyle en doğru şekilde değerlendirelim. Kalite ve güvenin adresi Karaer Yapı İnşaat. Detaylı bilgi için Akdağ Madeni Yunus Eczanesi üzerindeki ofisimize bekleriz. İletişim 0544 347 6066 0507 079 2106. Kontrollü bir şekilde beslenip formunu koruyarak sağlıklı kilo vermek ya da kilo almak isteyenler kişiye özel beslenme danışmanlığı, kilo alma, kilo verme, hastalık durumuna özel beslenme, çocuk ve ergen beslenmesi, eliminasyon diyeti, gebelik ve emzirme döneminde beslenme, online danışmanlık hizmeti, EMS cihazımızla 30 dakikada 20 bin kas kasılmasıyla mekik ve squat etkisi, ağrısız, acısız ve hızlı seanslarla formda bir görünüm, kas kütlesinde artış, yağ oranında azalma, lenf drenajla selülit ve cilt sıkılaşması,

0: Varlığı. Adres: Ayısavi Mahallesi 4. Sokak numara 2 Taksim 2 4 yol A101 üzeri Akdağ Madeni. Bilgi ve randevu için 0542 354 2717. Bizi dyt.isteyen Instagram hesabımızdan takip edebilirsiniz. Ofisim Ofis Mobilyaları işinize değer katar. Modern, şık ve ergonomik ofis mobilyalarıyla iş yerinizi baştan yaratın. Yönetici takımları, çalışma masaları ve koltukları, toplantı masaları, bekleme grupları ve dolap sistemleri, özel ölçü ve özel tasarım, hızlı teslimat ve profesyonel montaj. Sorgun'daki showroom'umuzu ziyaret edin, farkı yerinde görün. Adres: Bedir Baba Mahallesi, Sivas Bulvarı 75 Taksim A Mermerciler Kavşağı, Sorgun. Instagram: Ofisim Furniture. Ofisim Ofis Mobilyaları işinize değer katar.
1: Akdağ Madeni'nin yerli ve milli marketi Alımlı Gross, en kaliteli ürünleri en uygun fiyata tüm Akdağlı hemşehrilerimize ulaştırabilmek için iki ayrı şubesiyle hizmetinizde. Kırmızı et ve şarküteriden tüm temel gıda ürünlerine, en taze meyve ve sebzeden temizlik ürünlerine, hem kaliteli hem de uygun fiyat denince ilk akla gelen yer tabii ki Alımlı Gross. Alımlı Gross, 1. Şube Lütfullah Kayalar Caddesi, Saat Kulesi karşısı Akdağ Madeni'nde. Alımlı Gross 2. Şube, Perşembe Pazarı yerinde, Otel Hanedan Altı Akdağ Madeni'nde. Unutmayın, bizde bir gün değil, her gün en uygun fiyat garantisi.
0: Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. Otomotiv tamir sektöründeki 20 yıllık tecrübemizle, oto tamir ve bakım işlerinde deneyimli ustalarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz. Hızlı, güvenilir, kaliteli hizmet anlayışımızla her türlü aracınız için bakım, yedek parça, bilgisayarlı arıza bakımı, ön takım, fren, muayene öncesi hazırlık ve motor işlerini garantili olarak yapıyoruz. Ayrıca çekicimizle 7/24 yol yardımı için bize ulaşabilirsiniz. Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. İletişim: Umur Murat 0546 468 66 38, Yusuf Akyüz 0542 451 1045. Adres: Sanayi Sitesi E Blok numara 83 Akdağ Madeni.
2: Doğan Soy Motor'da stopları yeniledik, çeşitlerimizi çoğalttık. Çapa makineleri ve motorlu ot tırpanlarında şok fiyatlarla kampanyalı satışlarımız başlamıştır. Lombardini pancar su motorları, Stil, Dolmar, Eko, Oleamec, Husqvarna, Solex, ağaç kesim motorları, benzinli ve dizel su motorları, bahçe çapa makineleri, motorlu çim biçme makineleri, motorlu ot tırpanları, Eko motorlu testere, süt sağım makineleri, hamur karma makineleri, sıfır ve ikinci el satışı, tamir, bakım, teknik servis ve yedek parça. Kısacası işinizi kolaylaştıracak tüm zirai el aletleri Doğan Soy Motor'da. Ayrıca 7/24 çekici hizmetimizde de sizlerleyiz. Doğan Soy Motor ve Yol Yardım, Dayılılı Adem Usta, Sanayi Sitesi, 221. Sokak, A Blok, numara 6, Akdağ Madeni. İletişim: 0549 502 0066 0539 823 4599.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Süzgen İnşaat Limited Şirket sponsorluğunda programımız başlıyor.
5: Kulağınız Oğuz FM'de olsun.

0: dünyanın her yerinden dinlemek için www.oğuzefem.com.tr. oğuzefem.com.tr.
1: Lezzetin ve keyfin yeni adresi Bremen Cafe Sorgun'da açıldı. Nefis Bremen pizzaları, doyurucu hamburgerler, ızgara köfteler, çıtır tavuklar, köri soslu makarnalar, enfes pasta çeşitlerimizle sizlerin hizmetindeyiz. Keyfin vazgeçilmezi, nargile çeşitleri, soğuk ve sıcak kokteyller ile unutulmaz anlar yaşamak için doğru yerdesiniz. Lezzet, keyif ve sohbetin buluşma noktası Bremen Cafe Sorgun'da Termal Otel karşısında. Yola güvenle çıkmak için siz de Demirtaşlar Oto Tamir Bakım Servisine gelin, aracınızı uzman ellere emanet edin. Yakıt tasarrufu ve aracınızın performansını arttırmak için özel makinelerimizle partikül ve katalizör temizliği yapıyoruz. Muayene öncesi hazırlık, fren testi, klima gazı, tüm marka model araçlarımızın periyodik bakımı, ön takım, fren, klima, yağ bakımı, sıvı bakımı ve tamirat işlerinde garantili işçiliğimizle hizmetinizdeyiz. Demirtaşlar Oto Tamir Bakım Servisi, Sanayi Sitesi, S Blok, No 1A, Akdağ Madeni. İletişim Hasan Demirtaş, 0535 309 1957. Burak Demirtaş, 0507 600 1389. Çekici Hizmeti ve Yol Yardım İletişim Ali Demirtaş, 0542 798 0495.
2: Çorum Turbo Tamir Servisi şimdi Sorgun'da. Turbo tamir bakım işleriniz için artık uzaklara gitmenize gerek kalmadı. Çorum Turbo Servisini Sorgun'a getirdik. Aracınızın markası ne olursa olsun tercihiniz Çorum Turbo olsun. Her marka ve model araçlarınızın turbo tamiri, revizyon ve bakımını en hızlı şekilde, orijinal ve garantili parçalarla en uygun fiyata Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi'nde 25 yıllık tecrübemizle yapıyoruz. Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi, Ankara Bulvarı, Bizim Toptan Yanı Sorgun'da. İletişim 0536 671 1153, 0536 671 1153.
1: İlçemizin tanınan ustası Murat Vural, Bay Fön erkek kuaförüyle yeni yerinde kapılarını açtı. Yarım asra yaklaşan deneyim, usta eller ve profesyonel dokunuşlarla şimdi yeni adresinde modern konseptiyle sizleri bekliyor. Şıklığına ve bakımına önem veren erkeklerin adresi Bay Fön erkek kuaförü, 2. Sakarya Caddesi, numara 48A, Akdağ Madeni. İletişim Murat Vural, 0531 850 3302, 0531 850 3302. Şahane fırsatlar, cüzdan dolusu fiyatlar Atak AVM'de sizleri bekliyor. Reyonlarımızı yeniledik, yeni sezon bol çeşit ürünleri sizlerin beğenisine sunduk. Erkek tişörtleri, bayan penyeler, şalvarlar, nevresimler, yastık yüzü, eşarp modelleri, şallar, tunik ve birçok üründe. Büyük kampanyamızla hem kaliteli, hem uygun fiyat, hem de bin bir çeşit ürünlerimizle halkımızın her daim yanındayız. Atak AVM, Davut Atak ve Oğulları. Adres İstiklal Caddesi, Büyük Cami karşısı Akdağ Madeni.
3: Gülpar Renault'da ikinci elde tüm kuralları değiştiriyoruz. 6 ay garantili her marka ve model araçlarımızla sizlerleyiz. Noter masrafı, muayene, ekspertiz raporu bizden. Hem de peşinatsız, uzun vadeli, sıfır ve düşük faizli kredi ve kredi kartına taksitlendirme seçenekleriyle. Gülpar ikinci el yeni showroom'umuzu mutlaka görün. 1. Şube Gülpar Renault Dacia Plaza, Orta Sanayi Ana Tamir Fabrikası karşısı numara 13, Belikgazi Kayseri, telefon 336-24-27. 2. Şube Gülpar Renault Dacia Plaza, Anbar Mevki 12. Kilometre, telefon 311-54-14, Belikgazi Kayseri, pazar günleri açığız.
2: güveninizle var olan, dürüstlüğüyle büyüyen Akücüm Akü mağazalarında Varta, Boş, Mutlu, İnci, Yiğit, MacPower ve birçok akü markamız, Yiğit Akü, MacPower Akü, İç Anadolu ve Karadeniz Bölgesi distribütörlüğümüz ve bölgenin tek yetkili Varta, Boş satış ve servis noktasıyız. Yerköy, Sorgun, Yozgat, Kırşehir ve Ankara şubelerimizde en uzun ömürlü, en kaliteli ve en uygun fiyatlarla akülerimiz direkt fabrikadan aracınıza. Tüm akülerimiz garantili olup toptan fiyatına perakende satışlarımız devam ediyor. Akücüm Akü Mağazaları Ankara Şubesi, Şaşmaz Sanayi Sitesi 2520. Sokak Etimeskut. Telefon 0501 140 6606. Kırşehir Şubesi, Basın Anıtı, Kılıçlı Köprü Sanayi Yolu üzeri, Şok Market yanı. Telefon 0532 489 6640. Yozgat Şubesi, Cemil Çiçek Bulvarı, Divanlı Yolu, Şehitler Fen Lisesi yanı. Telefon 0543 805 40 66. Sorgun Şubesi, Sanayi Camii yanı, Esport AVM 6. Telefon 0544 813 40 66. Yerköy Merkez Sanayi Sitesi Camii altında. Telefon 0533 352 78 90. Akü spotçudan değil, akü, Akücüm Akü mağazalarından alınır. Bize sormadan akü alıp da üzülmeyin.
4: Reklamları dinlediniz.
1: Tüzgen İnşaat Limited şirket sponsorluğunda programımız devam ediyor.
5: Şu anda Oğuz FM'e kulak veriyorsunuz.

0: Bak şimdi de sonum oldun. Eyvallah. Eyvallah.
1: En duygusal şarkılar Oğuz FM Gece'de.

Süzgen Grup, İnşaat Müteahhitlik, İnşaat Malzemeleri, Nakliye ve Harfiyattan Bahar Kampanyası. Sözleşmeni şimdi yap, fiyatını sabitle, hem de %50 peşin, geri kalanı da taksitle öde. Herkes hayalindeki eve kavuşabilsin diye en modern, en kullanışlı, en dayanıklı ve en ekonomik betonarme yapı veya çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Kişiye özel modern, beton ya da çelik yapı ile inşa ettiğimiz havuzlu villa, tek katlı ev, dubleks veya tripleks ev gibi anahtar teslimi tüm inşaat projelerinde de bir telefon kadar yakınız. Detaylı bilgi ve kampanyalarımızdan yararlanmak için hemen arayın. İletişim Müteahhit İsa Süzgen 0544 524 73 37 0544 524 73 37 Merkez Ofis İstiklal Caddesi Halk Bankası karşısı Akdağ Madeni Süzgen İnşaat Limited Şirketi hayallerinizi inşa eder.

0: Süzgen İnşaat Limited şirketi olarak betonarme yapı ve çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Kişiye özel modern beton ya da çelik yapı ile inşa ettiğimiz havuzlu villa, tek katlı ev, dubleks veya tripleks ev, veranda, bungalov, tiny house, kış bahçesi, havuz yapımı, kamelya, çelik çatı, bahçe duvarı, çim, çit çekimi gibi anahtar teslimi tüm inşaat projelerinde bir telefon kadar yakınız. 0544 524 73 37.
1: En iyi şarkılar Oğuz FM Gece.

0: Akdağ Madeni'nin en bol çeşitli ve en uygun fiyatlı demir toptancısı Ünsal Saç Metal'de A2 kalite profil, hadde demir, NPU satışlarımız başlamıştır. İstenilen ölçüde trapez saç imalatı ve sandviç paner bayiliğimizle her ebatta ve her kalınlıkta satışımızda başlamıştır. Demir, saç, profil, köşe bent, çelik çatı malzemeleri ve hırdavat çeşitlerimizle Akdağ Madeni'nde bol çeşit ve uygun ödeme seçenekleriyle yerel piyasaya yön vermeye devam ediyoruz. Ünsal Saç Metal, Yeni Sanayi Sitesi, D Blok, numara 73 ve 74, Akdağ Madeni, Yozgat'ta. İletişim, Ünsal Duru, 0354 315 10 16, 0535 394 16 68.
1: Cadde Kokoreç, Akdağ Madeni'nde açıldı. Tadına doyamayacağınız bir adres arıyorsanız doğru yerdesiniz. Kuzu Kokoreç, köfte, sucuk, kavurma, soğuk içecekler ve çay ikramımızla sabah 11'den gece saat 3'e kadar açığız. Cadde Kokoreç, İbrahim Vural, yeni işletmemizi tüm hemşehrilerimizi bekleriz. İstiklal Caddesi, Halkbank karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0544 545 0166 0544-545-0166. Hurdalarınız değer kaybetmesin, İlyasoğlu Metal ile kazanca dönüşsün. Sorgun ve çevresinde 20 yıllık tecrübe ve çevre lisans belgemizle hizmetinizdeyiz. Fabrika hurdası, kablo hurdası, bakır hurdası, şantiye hurdası ve her türlü hurdalarınızı değerinde alıyoruz. Ödemenizi nakit ya da banka havalesiyle yapıyoruz. İlyasoğulları Metal, eski buğday pazarı yanı Sorgun'da. İletişim İsmail Uzun, 0532 593 98 94 0532-593-98-94. İlyas Oğulları Metal. Geri dönüşümde güvenilir adresiniz.
2: Eski sobalar, somyalar, ranzalar, develer, demirler, hurdacı geldi, hurdacı.
3: Efsaneleşen LS Traktör, Yanmar güvencesiyle yeniden Türkiye'de. Alıç Otomotiv güvencesiyle de Yozgat'ın tamamında. 35 beygirden 105 beygire kadar 8 farklı modelimizle performans, manevra kabiliyeti ve ekonomik yakıt sarfiyatıyla katkı payı olmadan 0 faizli, 3 yıla kadar geri ödemeli ya da 0.99 veya 1.99 faiz oranlarıyla şimdi LS Traktör sahibi olmanın tam zamanı. Avantajlı kampanyalarımızdan faydalanmanız için LS Traktör Yozgat Bölge Bayi, Alıç Otomotiv, Akdağ Madeni ve tüm ilçe bayilerimize çay kahve içmeye bekleriz. LS Traktör, Alıç Otomotiv, Akdağ Madeni Merkez. İstiklal Caddesi, numara 145A, Akdağ Madeni. Akdağ Madeni Şubesi 0533 543 9763. Sarıkaya Şubesi 0538 850 9177.

0: Can severler mühendislik ve müteahhitlik. Anahtar teslim inşaat, plan proje, 3 boyutlu tasarım ve mühendislik işlerinde alışılmışın dışında her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Cansever'ler Mühendislik ve Müteahhitlik. İnşaat Mühendisi Fahrettin Cansever. Adres: İbrahim Ağa Mahallesi, Dumlupınar Caddesi Belediye Yanı, Akdağ Madeni. İletişim: 0506 809 1865. 0506 809 1865. Her güzel şey hayal etmekle başlar. Hayallerinizin gerçeğe dönüşmesi için Cansever'ler Mühendislik ve Müteahhitlik.
1: Reklamları dinlediniz.
2: En güzel şarkılar Oğuz FM Gece'de.

en iyi şarkılar Oğuz FM Gece'de. Oğuz FM Gece'de.

0: kaliteli inşaat çözümleriyle modern yapıları geleceğin mimarisiyle buluşturan Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik haberleri sunar.
1: Şimdi haberler.
2: Hazırsanız Oğuz Medya tarafından hazırlanan yerel haberlere başlıyoruz. Unutmayın, haftanın 7 günü yerel haber radyonuzda. Yozgat Gençlik Merkezi Kastamonu Yolkonak Gençlik Kampı'na gençleri uğurladı. Kamp doğayla iç içe eğitici, sportif ve kültürel etkinliklerle dolu. Katılımcılar takım çalışması ve atölyelerle yeni deneyimler kazanacak. Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, il merkezi ve ilçelerde aile yapısını güçlendirmek, toplumsal farkındalığı artırmak için eğitim ve etkinlikler düzenliyor. Kadına şiddet, otizm ve güvenli internet konuları ele alınıyor. Yozgat İl Özel İdaresi, 2026 yatırım programı kapsamında Aktaş, Kışla ve Büyükmahal Grup Köy yollarında ikinci kat asfalt sati kaplama çalışmalarını tamamlayarak ulaşım altyapısını güçlendirdi ve konforu artırdı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturmayı genişleterek Ece Üner, Fatih Portakal, Feyza Altun, Gökhan Özoğuz ve Öykü Serter'in ifadelerine başvurdu. Haluk Levent Bursa'da gözaltına alındı. Sultan Gazi, Esenler ve Eyüp Sultan'da el freni çekilmeyen taksiler geri kaydı. Çevredekiler ve sürücüler son anda müdahale ederek kazaları önledi. Olaylar güvenlik kameralarına yansıdı ve taksiler durduruldu.
1: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 47 lira 22 kuruştan, gram altınsa 6002 170 lira 16 kuruştan işlem görüyor.
1: Spor.
2: Beşiktaş yeni sezon öncesi Kolombiyalı orta saha Gustavo Puerta için Avrupa kulüpleriyle transfer yarışına girdi. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu ilk maçında Gornik Zabze'yi Talisca'nın golüyle 1-0 mağlup ederek avantaj sağladı.
1: Hava durumu.
2: Yozgat'ta hava az bulutlu ve açık, en yüksek sıcaklık 28 derece olacak. Sorgun'da hava az bulutlu ve açık, en yüksek sıcaklık 27 dereceye ulaşacak. Sarıkaya'da hava az bulutlu ve açık, en yüksek sıcaklık 25 derece ölçülecek. Akdağ Madeni'nde hava az bulutlu ve açık, en yüksek sıcaklık 25 derece civarında seyredecek. Haberleri dinlediniz. Unutmayın, Yozgat ve çevremizden en güncel haberler haftanın her günü radyonuzda. Radyonuz açık olsun.
0: Kaliteli inşaat çözümleriyle modern yapıları geleceğin mimarisiyle buluşturan Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik haberleri sundu. Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik olarak İstanbul'daki 25 yıllık tecrübemizle anahtar teslimi lüks müstakil villa projeleri başta olmak üzere tüm inşaat işlerinde kaliteli işçiliği uygun fiyata sunuyoruz. Bireysel ısınmalı, doğal gazlı, bahçe peyzajlı, her bütçeye uygun ultra lüks yaşam alanları ve ticari yapıların yanı sıra plan, proje, inşaat, taahhüt, tadilat, dekorasyon ve çevre düzenlemesi işleriniz için her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik, Baran Caddesi, Kaplıca Taksi Durağı Karşısı, numara 27 Taksim 2, Sarıkaya. İletişim, Kenan Tekin, 0533 684 8101. www.tekinoğluinşaat.com.tr web sitemizden ve Tekinoğlu İnşaat Instagram sayfamızdan bizi takip edebilirsiniz.
3: Unutulmayan şarkılar, Oğuz FM.

0: Süzgen İnşaat Limited şirketi olarak betonarme yapı ve çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Hayallerinizi inşa ediyoruz. İstiklal Caddesi, Halk Bankası karşısı Akdağ Madeni. 0544 524 73 37.
1: En güzel şarkılar Oğuz FM yerine. Oğuz FM Gece.
2: Düştüm, etmiyorsun yardımda, sanki hep sen

Çetin Kardeşler Tarım Makineleri çekerek ve bölge halkımızın hizmetinde TKDK hibe destekli banka anlaşmalı satışlarımızla kendi üretimimiz olan çift helezonlu, 3 helezonlu

0: kalitesi, standart veya kişiye özel, istenilen tonajda tek dingil, çift dingil, damperli, dampersiz, römork imalatı, lastikli su tankeri ve birçok tarım makinesi imalatımızın yanı sıra demir, sac, profil, trapez, NPI ve NPU, çelik çatı malzemeleri, hırdavat malzemeleri satışıyla da bölge halkımızın hizmetindeyiz. Eski römorklarınız ve zirai aletleriniz değerinde alınır ve satılır. Çetin Kardeşler Tarım, Mevlana Mahallesi, Fuat Oktay Bulvarı numara 24 Taksim A, çekerek Yozgat. Telefon 0539 458 51 72 www.çetinlertarım.com. Evinizi güzelleştirecek halılar burada.
1: Nerede mi? Tabii ki Perdeciğim Home Concept Halı Evi'nde.
0: Kesme yolluk mu lazım? Ölçünü geçir, istediğin kadar kestir.
1: Modern, klasik, spor, her zevke ve her eve uygun halı çeşitleri bizde.
0: Üstelik kalite yüksek, fiyatlar çok uygun.
1: Perdeciğim Home Concept. Halıda kalite, yolluk çeşitlerinde özgürlük.
0: Perdeci AVM Akdağ Madeni'nde İstiklal Caddesi Hamlar Sokak'ta.
1: İletişim 0535 836 0312 0536 715 8877.
0: Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi. 1965 yılından bugüne, dün olduğu gibi bugün de sektörel yenilikleri de takip ederek alanında hizmetin en iyisini vermeye devam ediyoruz. Makas, körük, dingil, şase, plat tamiri işleriniz, ön muayene hazırlık ve yedek parça ihtiyacınızın yanı sıra anlaşmalı sigortalarla 7/24 yol yardım servisimizle de hizmetinizdeyiz. Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi, Makasçı Adnan ve Oğulları, Atasanayi Sitesi H Blok numara 5, Sarıkaya, Yozgat. İletişim Otomotiv Teknikeri Hasan Serkan Şahin 0536 958 24 48 0536 958 24 48.
2: Reklamları dinlediniz.
3: En iyi şarkılar Oğuz FM Gecede.

0: Sözgen İnşaat Limited şirketi hayırlı yolculuklar diler.
1: En duygusal şarkılar Oğuz FM Gece'de.

Süzgen Grup, İnşaat Müteahhitlik, İnşaat Malzemeleri, Nakliye ve Harfiyattan Bahar Kampanyası. Sözleşmeni şimdi yap, fiyatını sabitle, hem de %50 peşin, geri kalanı da taksitle öde. Herkes hayalindeki eve kavuşabilsin diye en modern, en kullanışlı, en dayanıklı ve en ekonomik betonarme yapı veya çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Kişiye özel modern, beton ya da çelik yapı ile inşa ettiğimiz havuzlu villa, tek katlı ev, dubleks veya triplex ev gibi anahtar teslimi tüm inşaat projelerinde de bir telefon kadar yakınız. Detaylı bilgi ve kampanyalarımız yararlanmak için hemen arayın. İletişim Müteahhit İsa Süzgen 0544 524 73 37 0544 524 73 37. Merkez Ofis İstiklal Caddesi Halk Bankası karşısı Akdağ Madeni. Süzgen İnşaat Limited Şirketi hayallerinizi inşa eder.

0: Yozgat Kadışehri'nde yeni bir yaşam başlıyor. Denizler İmza City ile Kadışehri'nde standartlar değişiyor. 58 daireden oluşan 3 bloklu mimarisiyle yükselen bu özel proje, konforu, prestiji ve güvenliği bir arada sunuyor. Üstelik 2 adet yola cephe dükkanla hem yaşam hem yatırım açısından kazandıran bir fırsat. Ultra lüks yaşam konsepti, modern mimari, ferah daireler ve kaliteli yaşam standartlarıyla Kadışehri'nde ilkleri yaşayacaksınız. Lansmana özel fiyat avantajı. Şimdi tam zamanı. Lansman fiyatlarıyla yatırım yapın, kazancınızı katlayın. Bu fırsat bir daha gelmeyebilir. Hem yaşamak hem kazanmak isteyenler için kaçırılmayacak bir proje. Denizler İmza City. Kadışehri'ne imzamızı atıyoruz. Denizler İnşaat. Güvenle yükselen yaşamlar. Salih Deniz 0542 342 0445. Sedat Deniz 0543 764 82 82.
1: Akdağ Madeni'nin yerli ve milli marketi Alımlı Gross, en kaliteli ürünleri en uygun fiyata tüm Akdağlı hemşehrilerimize ulaştırabilmek için iki ayrı şubesiyle hizmetinizde. Kırmızı et ve şarküteriden tüm temel gıda ürünlerine, en taze meyve ve sebzeden temizlik ürünlerine hem kaliteli hem de uygun fiyat denince ilk akla gelen yer tabii ki Alımlı Gross. Alımlı Gross, 1. Şube Lütfullah Kayalar Caddesi, Saat Kulesi karşısı Akdağ Madeni'nde. Alımlı Gross 2. Şube, Perşembe Pazarı yerinde, Otel Hanedan Altı Akdağ Madeni'nde. Unutmayın, bizde bir gün değil, her gün en uygun fiyat garantisi.
2: Reklamları dinlediniz.
3: En iyi şarkılar Oğuz FM Gece'de.

0: en duygusal şarkılar Oğuz FM Gece'de.
1: Yalanlara prangalanmış bir yüreğin esirisin sen. Ve canı burnunda bir adamın ölüm sebebisin sen. Hiçbir şey yokmuş gibi davranan, sustukça susan, vurdukça vuran, kaçtıkça kaçan, alçaldıkça alçalan, kalleş bir yüreğin pusu gözlerisin sen. Dağlasan da her vakit yaramı, sanma sana durup durup ağlarım. Bağlasan da bütün yollarımı, sanma döner sana koşarım. Kalemim kırıldıysa yüreğinden, bir daha yazmayacaksa ellerinden, görmeyecekse gözlerinden, sanma vurulurum, sanma yıkılırım. Merak etme sevmelerimden, dağılmam gönül hücremde ben. Haram kokulum, özledimse özledim. Yalan soydum, sevdimse sevdim. Yumrukladıysam duvarları, kanattıysam parmaklarımı. Çıkmaz yolum, sana ne, kime ne? Delik deşik uykuların içinde ve kan ter düşlerin peşinde. Ulan tükendimse tükendim, geberdimse geberdim. Vicdan harbinde koma hain yüreğini. Sevmek senin neyin? Görmek gözlerini pus olmuşken böyle, ben ölmüşüm, kalmışım.

bu tarih böyle devam etmeyecek. Yaşanan tarih böyle gitmeyecek. Bir gün sen yazacaksın. Denizdin kalbimde, güneştin gözlerimde. Çok söylemek istemiştim de söyleyememiştim diye. Aykıracaksın, buzdan yüreğini taştan taşa çalacaksın. Kafanı 40.000 parçaya ayıracak, aklını fikrini yitireceksin. Görmek için gözlerim, bir defa daha tutmak için ellerimi. Kalan varını vermek isteyeceksin. Ne varın, ne varlığın güldürecek. Hiçbir şey kâr etmeyecek. Bu takas bir daha olmayacak. Sevgimin katresine muhtaçlığın mahşer gününe kadar sürecek. Ama asla yüzün gülmeyecek.

Ben bir kader mahkumuyum. Yanık bir gönül eskisi. Darda kalmış bir yüreğim. Gözleri yakan acı iltisiyim. Ben bir gönül mahkumuyum. Hasretin aslında ismi. Kavuşamayan, kavuşsa da asla buluşamayan, kan revanda kalan bir yüreğin sevgi işçisiyim. Ben bir gönül mahkumuyum. Ben bir kader mahkumuyum. Tesbih çekerim, volta döverim, parmaklık sayarım, ömür sayarım, gün sayarım, yıl sayarım. Ben bir gönül mahkumuyum. Sen görmesen de, hiç gelmesen de, yattığım ranzada gördüğüm, mahpusluğumda bin defa öldüğüm, rüyalarımda tek gördüğümsün. Aldırma, vur şimdi. Aldırma, kır kalemi şimdi. Sanma gelirim, bükülürüm. Sanma ölmekten geri gelirim. Çek o kara gözlerini, sık kalbime kalbime. Bir adım kıpırdarsam, namerdim.

0: Çorum Turbo Tamir Servisi şimdi Sorgun'da. Turbo tamir bakım işleriniz için artık uzaklara gitmenize gerek kalmadı. Çorum Turbo Servisini Sorgun'a getirdik. Aracınızın markası ne olursa olsun tercihiniz Çorum Turbo olsun. Her marka ve model araçlarınızın turbo tamiri, revizyon ve bakımını en hızlı şekilde, orijinal ve garantili parçalarla en uygun fiyata Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisinde 25 yıllık tecrübemizle yapıyoruz. Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi, Ankara Bulvarı, Bizim Toptan Yanı Sorgun'da. İletişim 0536 671 1153, 0536 671 1153.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Unutulmayan şarkılar Oğuz FM Gece'de.

0: Tüzgen İnşaat Limited şirket sponsorluğunda programımız devam ediyor.
1: En güzel şarkılar Oğuz FM Gece'de.

0: Süzgen İnşaat Limited Şirketi olarak betonarme yapı ve çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Süzgen İnşaat Limited Şirketi hayallerinizi inşa eder. İstiklal Caddesi, Halk Bankası karşısı Akdağ Madeni. İletişim müteahhit İsa Süzgen. 0544 524 73 37.
1: Unutulmayan şarkılar Oğuz FM Gece'de.

0: Akdağ Madeninde giyim denince akla gelen ilk yer Doğanlar AVM. Her yaşa ve her zevke hitap eden en trend bay bayan çocuk giyimde mavi, koton, jakamen, ayakkabıda lumberjack, US Polo, Kinetics, Libero, Jump ve birçok marka bir arada uygun fiyata Doğanlar AVM'de. Evlenecekler, evini yenileyecekler. Ev tekstilinde Taç, Özdilek, Hobi ve birçok markayla evinizin tüm ihtiyacı burada. İstiklal Caddesi Akdağ Madeninde. Doğanlar AVM. Gez, gör, kıyasla. Doğanlar Grup, AVM, Kuyumculuk, Petrol, İnşaat.
1: Yola güvenle çıkmak için siz de Demirtaşlar Oto Tamir Bakım Servisine gelin. Aracınızı uzman ellere emanet edin. Yakıt tasarrufu ve aracınızın performansını arttırmak için özel makinelerimizle partikül ve katalizör temizliği yapıyoruz. Muayene öncesi hazırlık, fren testi, klima gazı, tüm marka model araçlarımızın periyodik bakımı, ön takım, fren, klima, yağ bakımı, sıvı bakımı ve tamirat işlerinde garantili işçiliğimizle hizmetinizdeyiz. Demirtaşlar Oto Tamir Bakım Servisi, Sanayi Sitesi, S Blok, No 1A, Akdağ Madeni. İletişim Hasan Demirtaş, 0535 309 1957, Burak Demirtaş, 0507 600 1389. Çekici Hizmeti ve Yol Yardımı İletişim Ali Demirtaş, 0542 798 0495. Cadde Kokoreç, Akdağ Madeni'nde açıldı. Tadına doyamayacağınız bir adres arıyorsanız doğru yerdesiniz. Kuzu Kokoreç, köfte, sucuk, kavurma, soğuk içecekler ve çay ikramımızla sabah 11'den gece saat 3'e kadar açığız. Cadde Kokoreç, İbrahim Vural, yeni işletmemize tüm hemşehrilerimizi bekleriz. İstiklal Caddesi, Halkbank karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0544 545 0166 544 545 0166.
2: Reklamları dinlediniz.
1: Süzgen İnşaat Limited Şirket sponsorluğunda programımız sona erdi.
3: Unutulmayan şarkılar Oğuz FM Gece'de.

0: Aklından geçen müzik birazdan senin için Oğuz Efendi. Dinlemede kal, dinlemede kal.
1: Akdağ Oğuz Efendi.

0: En seçkin türküler, radyonuz Oğuz Efendi. Oğuz Efendi.
1: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.
2: Akdağ Oğuz Efendi.

0: Mülpar Renault'la ikinci elde tüm kuralları değiştiriyoruz. 6 ay garantili her marka ve model araçlarımızla sizlerleyiz. Noter masrafı, muayene, ekspertiz raporu bizden. Hem de peşinatsız, uzun vadeli, sıfır ve düşük faizli kredi ve kredi kartına taksitlendirme seçenekleriyle. Gülpar, ikinci el yeni showroomumuzu mutlaka görün. Birinci şube Gülpar Renault Dacia Plaza, Orta Sanayi Ana Tamir Fabrikası karşısı numara 13. Belikgazi Kayseri, telefon 336-24-27. İkinci şube Gülpar Renault Dacia Plaza, Anbar Mevki 12. kilometre, telefon 311-54-14. Belikgazi Kayseri, pazar günleri açığız.
1: Güveninizle var olan, dürüstlüğüyle büyüyen Akücüm Akü mağazalarında Varta, Boş, Mutlu, İnci, Yiğit, MacPower ve birçok akü markamız. Yiğit Akü, MacPower Akü, İç Anadolu ve Karadeniz bölgesi distribütörlüğümüz ve bölgenin tek yetkili Varta, Boş satış ve servis noktasıyız. Yerköy, Sorgun, Yozgat, Kırşehir ve Ankara şubelerimizde en uzun ömürlü, en kaliteli ve en uygun fiyatlarla akülerimiz direkt fabrikadan aracınıza. Tüm akülerimiz garantili olup toptan fiyatına perakende satışlarımız devam ediyor. Akücüm Akü Mağazaları Ankara Şubesi, Şaşmaz Sanayi Sitesi 2520. Sokak Etimeskut. Telefon 0501 140 6606. Kırşehir Şubesi, Basın Anıtı, Kılıçlı Köprü Sanayi Yolu Üzeri, Şok Market Yanı. Telefon 0532 489 6640. Yozgat Şubesi, Cemil Çiçek Bulvarı, Divanlı Yolu, Şehitler Fen Lisesi Yanı. Telefon 0543 843 40 66. Sorgun Şubesi Sanayi Camii Yanı Esport AVM 6. Telefon 0544 813 40 66. Yerköy Merkez Sanayi Sitesi Camii Altında. Telefon 0533 352 78 90. Akü spotçudan değil, akü Akücüm Akü mağazalarından alınır. Bize sormadan akü alıp da üzülmeyin.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Kulağınız Oğuz FM'de olsun.

0: aklından geçen müzik birazdan senin için Oğuz Efendi. Dinlemede kal, dinlemede kal.
1: Akta Oğuz Efendi.

en seçkin türküler radyonuz Oğuz Efendi. Oğuz Efendi. Şu anda Oğuz Efendi'ye kulak veriyorsunuz.

0: en seçkin türküler, radyonuz Oğuz Efendi. Oğuz Efendi.
1: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.
2: Akdağ Oğuz Efendi.

0: Aklından geçen müzik birazdan senin için Oğuz Efendi. Dinlemede kal. Dinlemede kal.
1: Akdağ Oğuz Efendi.

0: en seçkin türküler radyonuz Oğuz FM'de. Oğuz FM'de.
1: Kulağınız Oğuz FM'de olsun.